0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: bless your name, Lord. We bless you, Lord. We magnify your holy name. It's God.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak, birazcık denge kurarak, biraz kendimizi geliştirerek bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Bu program kimin için? Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler, bir de genç nesli yetiştirenler. Hoş geldiniz, doğru yerdesiniz.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz ara ara kişisel gelişim, ara ara psikoloji konuları oluyor. Bazen eğlenceli konular yapıyoruz, finans oluyor vesaire vesaire. Bazen de sağlıkla alakalı konuşuyoruz ve bugün de o sağlık konularından biri. Şimdi biz bu uzun belki 100 programı aşan sürecimiz boyunca şöyle bir şeyden bahsettik. Sağlıklı yaşam derken işte sağlıklı finans yönetimi var, sağlıklı ilişkiler var ve biz bunların hepsine bakıyoruz. Neden? Çünkü holistik olarak yani bütünsel olarak gelişmemiz lazım. Öyle bir şeyin ucundan tutarak olmuyor. Ama dedik ki evet fiziksel sağlık da var ve egzersizden bahsettik, dengeli beslenmeden bahsettik, uykudan bahsettik, su içmekten bahsettik, bir sürü şey anlattık, detaylar verdik. Bugün de beslenmede mikrolardan bahsedeceğiz. Gamzeciğimiz yine o güzel girişlerinden birini yapsın bize bakalım.
1: Evet, daha önce sağlıktan söz ederken fiziksel sağlık için de gerekenlere değinmiştik. Sonrasında da sağlıklı beslenme neleri gerektirir? Şöyle bir bakmıştık. Örneğin unutkanlaştığımızda sebebi çok daha derin ve ciddi yerlerde ararken doktorumuz bize sadece B12 eksikliğimiz olduğunu söyleyebiliyorlar.
0: Evet evet, buna çok rastlıyorum. Özür dilerim, kestim ama Alzheimer oldum ben falan diye gelip de sonra sadece iki B12 ki hapıyla iyileşen çok kişi gördüm yani. O yüzden mikroları lütfen küçümsemeyelim.
1: Evet. İşte bugün bazı fonksiyonlara bakacağız. Yani bunların eksikliğinde ne yaşanıyor? Bilelim ki düzenli olarak da kan testleri yaptırmayı da ihmal etmeyelim.
0: Evet. En son söylediğin en önemlisi. Birincisi, bunları yaptırmak yani bunlarla alakalı bir fikrimizin olabilmesi için maalesef yanlış anlaşılmalarda böyle hep yapıldığı gibi her şeyi böyle tonlarca yiyelim, alalım, vitamin hapları, daha çok hap yapmadan önce gidip kan testi yaptırmamız gerekiyor. Var mı aramızda kan testinden korkan Gamzeciğim?
1: Yok. Yani,
0: yok, korkmuyoruz. Sadece bayılıyoruz.
1: Evet, bayılıyoruz. Sadece korkmuyorum ama. İlginç
0: korkudan
1: bir şey.
0: Korkudan değil, doğrudan bayılıyor.
1: Evet.
0: Hatta şöyle diyor, ben bayılacağım diye küt gidiyor. O arada yakalamak gerekiyor.
1: Ne yazık ki içim gidiyor.
0: Evet. Yapacak bir şey yok.
1: Bir
0: efendim, korkuyorsanız da korkunun ecele faydası yok. Gidip o kan testlerini yaptırmamız gerekiyor. Neden gerekiyor? Öncelikle kamu spotu. Lütfen bilinçsiz ilaç kullanmayın. Bunlar da neticede vücudun bazıları, evet, fazlasını vücudun attığı şeyler. Örneğin C vitamini. C vitamininin fazlası vücut tarafından atılıyor. Doğru, süper, ama bazıları öyle değil. Örneğin çinko. Bir kişi biliyorum ki çinkodan zehirlendi. Neden? Doktor demiş ki çinko tırnağına saçına iyi gelir. Tamam, çinkoyu almış zehirlendi en sonunda.
1: Sürekli
0: neden?
1: Sürekli almaya devam etmiş.
0: Çünkü vücudunda çinko eksiği yokmuş ki. Saçının hani yani cansız olmasının sebebi başka. Dolayısıyla önce gidip bu değerlerimize baktırmamız ve ona göre eğer takviye gerekiyorsa almamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, eğer mümkünse bunları doğal gıdalardan alabilir miyiz acaba? Hani böyle kutu kutu ilaçları güzel güzel böbreklerimize yüklemektense biraz belki hani doğalıyla idare etmeye çalışmak lazım. Örneğin mesela bana selenyum hapı al dediler. Bu arada bugün selenyumdan bahsetmeyeceğiz galiba, o kadar detaya girmedik ama selenyum hapı al dediler. Ben onun yerine badem yemeyi tercih ettim. Bu da bir tercihtir.
1: Çözüm.
0: Evet.
1: Peki ne sıklıkla kan testi yaptırırsın?
0: 6 ayda bir yaptırmak gerekiyor bence. Yani özellikle aslında kışın belki daha çok yaptırmak gerekiyor. Çünkü D vitamini eksikliği çok çıkıyor bu ara herkeste. Şimdi Hashimoto, bu tiroid hastalıkları falan da çok moda oldu. Yani çok moda oldu derken hepimizde çıkıyor galiba. Onlar da bir şekilde vitaminlerin emilimini azaltıyor bu tür hastalıklar. Yani metabolizma hastalıkları. Dolayısıyla mümkünse 6 ayda bir yaptırmak gerekiyor en az. Tabii bu arada bunun tam tersi var. Sürekli bana bir şey mi oldu, sarı mıyım ben bugün falan deyip test yaptıranlar. Böyle de olmayınız efendim. Bu kadar da
1: hastalık
0: gerek.
1: Hastalık hastası da olmayalım.
0: Evhamlı olmayalım. Ama 6 ayda bir rutin kontrol yaptırmak, eğer hani bir hastalığınız varsa belki 3 ayda bir yaptırmak yeterli olacaktır. 6 ay iyidir özetle.
1: Peki genelde eksikliklerin çıktığı bir şeyin var mı?
0: Var. B12. Evet. İşte o hani Alzheimer oldum benlerden biri benim. Maalesef vücudum, yani birincisi çok et yemekten falan hoşlanan biri değilim. Eskiden vejetaryendim. Sonra ciddi problemler yaşadım. B12 hapını da vücudum tutmuyor çünkü Hashimoto hastasıyım. Neyse, uzun uzun anlatmayayım. Uzun lafın kısası, bir gün televizyon kumandası yok, tuzluğu bulamıyorum vesaire. Neticede televizyon kumandası buzdolabından, tuzluk çamaşır makinesinden çıktı. B12 eksikliğinde bayağı, eskiler böyle amiyane tabirle bunamak diyor ya, bayağı zihnen probleminiz varmışçasına unutkanlaşıyorsunuz. Eskiliyor. Yani mesela televizyon programına gidiyorum, çantayı unutmuşum, hani kostüm yok falan ortada. Her şeyi her yerde unutabilirsiniz. Yani bir gün bütün koca okul, ki okul 5 kat ve büyük, bütün okulu aradım, telefon nerede? Yani bulamıyorum telefonumu vesaire gibi şeyler yaşayabiliyoruz. Tabii işte gözündeki gözlüğü aramak, yani her şey olabiliyor.
1: Elimdeki telefonu aramak.
0: Elimdeki telefonu aramak. Anahtarı kapının arkasına takıp orada bırakmak. Sonra güvenliğin gelip işte anahtarınız dışarıda demesi. Böyle şeyler olabiliyor. Yani tabii bunun daha büyüğü de var. B12 eksikliğinin bana yaptığı şey, sınavım var, Almanya'dayım. Ertesi günü morfoloji sınavım varmış. Gece 3:30. Bir arkadaşım aradı. Sınava çalışıyor, bir soru sordu. Dedi ki ya, dedi, bunlar nedir? Dedim ne oldu? Sen sınava çalışmıyor musun, dedi. Sonra dedim ki sınav varmış. Yani sınavı unutacak kadar, ki ben umursamayan bir öğrenci.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün beslenmede mikrolardan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Buyurunuz Gamze Hanımcığım.
1: Dedik ki bu mikrolara yavaş yavaş eksikliklerine ve bu eksikliklerin yol açtığı semptomlara bakmaya başlayalım.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Öncelikle B12 eksikliği.
0: Ben bolca anlattım, kendi halimden anlamışsınızdır ama evet, buyurun.
1: Evet, kansızlığa neden olabiliyor. Pernisiyöz anemi olarak da tanımlanan, kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararması gibi şeylere sebep olabiliyor.
0: Ve kendinizi kalp hastası sanabilirsiniz. Baya baya böyle hani pırpır ediyor gibi kalbiniz çarpıyor falan. Çok ilginç. Diyebilirsiniz ki benim çarpıntım var ve böyle birden nefesiniz kesiliyor. Haliniz, derler ya, takatim kesildi. Birden evet. Mesela merdiven çıkıyorsunuz. Bir basamak önce hiçbir şey yok. Hani insan yavaş yavaş yorulur ya. Birden gidiyor böyle. Sonra bu kansızlıktan dolayı her şeyin kokusunu inanılmaz fazla almaya başlıyorsunuz falan. Av köpeği gibi buradan şu geçmiş falan diye dolaşıyorum koklaya koklaya. Kansızlık sürekli üşümenize sebep oluyor.
1: Olabilir.
0: Halsiz hissediyorsunuz haliyle. Aman, saçlarınıza dökülebiliyor. Gerçi saç dökülmesinin başka bir sürü sebebi var.
1: Ama
0: sende var mı B12 eksikliği?
1: Yani zaman zaman var galiba. Çünkü ben de çok çabuk yorulduğumu hissediyorum. Konsantrasyon bozukluğu kesinlikle yaşıyorum. Göz kararması ara ara bende de oluyor. O zaman bunu yiyeceklerle takviye ederek tamamlamaya çalışıyorum.
0: Tabii Nisan kırmızı et yesin. Nisan'ın evet. Kırmızı etle bağlantısı şey.
1: En azından köfte. Yiyebiliyorum onu.
0: Yok, benim haplarım var. Ben haplarımı alıp mutlu mesut yaşıyorum. Yalnız tekrar lütfen uzmanlara danışın.
1: Danışın.
0: Lütfen
1: evet.
0: Kendinize teşhis evet, koymayın. Yani. Gidin testi yaptırın. Hı-hı, bende kesinlikle. Vardır demeyin. Belki sizin kalp çarpıntınızın sebebi
1: başka
0: farklı.
1: Bir şey var,
0: lütfen evet. Gidip test yaptırın. Korkmayın. Ya azıcık bir tanecik iğne batırıyorlar. Hiçbir şey olmuyor.
1: Evet. Bir diğeri C vitamini eksikliği. C vitamini eksikliğinin görüldüğü durumlarda da kansızlık, diş eti kanaması, cilt morarması gibi durumlar görülebiliyor.
0: C vitamininin fazlası vücuttan atılıyor. Dolayısıyla C vitamini fazlalığından korkmanıza gerek yok. Küçükken bize böyle öğretiliyordu ya, işte A vitamini şeyde yağda çözünür, C vitamini suda çözünür falan. Hı-hı. C vitamini fazla aldığınız zaman vücudunuz onu depolayıp bir şey yapmıyor yani. Normal idrarla atılıyor. Dolayısıyla C vitamininden korkmanıza gerek yok. İşte C vitaminini de böyle sürekli kalsiyumla vesaire alacağınız, işte B12 dedi ki hani et, kırmızı et vesaire yemek lazım. Hı-hı. Bütün protein nerede B12 yok bu arada. Kırmızı et maalesef gerekiyormuş. Hı hı. C vitamini içinde illaki aman limon sıkayım narinciye değil. Maydanozda da var yani, bakın C vitamini içeren şeyler, işte kuşburnu gibi şeylerde, hı hı. Aslında normalde bu orman meyvesi dediğimiz şeylerde falan çok oluyor. Ve maydanozun çok yararlı olduğunu biliyorum bu konuyla alakalı olarak. Hı hı. Kivide vesaire çok var yani, sadece narinciye ile alakalı değil. Ve bu arada lütfen, biz bu mikroları anlatırken besinlerden bunları alın diyoruz ama bu besinden kastımız mümkünse paketli olmayan ürünler. Yani gidip siz belirli markaların meyve suyunu aldığınızda orada C vitamini var yazsa bile arkasını bir okuyun. Yani o kadar eser miktarda, %30'u onun meyve. Onun yerine kısacası gidip portakalı alınız, yiyiniz, içiniz, sıkınız. Mümkün olduğu kadar bunları doğal yollardan alırsak eğer, sağlığımız için çok daha iyi olacak.
1: Evet, mümkünse o şekilde yapmanız gerçekten çok önemli.
0: Sen C vitamini nereden alıyorsun?
1: C vitaminini hap olarak da alıyorum ama limon ve işte maydanoz da yiyebiliyorsam değil, yemeye çalışıyorum.
0: C vitamini aslında kolay bulunur. Pek çok gıdada var. Böyle B12 gibi daha az yerlerde olan bir şey değil. Dolayısıyla aslında bunu bulmamız çok kolay. Çok pahalı da olmuyor C vitamini. Şey vardı bir de, hibisküs tohumu mu? Öyle bir şey mesela, onda da çok C vitamini var. Ama kuşburnu falan bir, ya keşke şöyle ufacık bir bahçemiz olsa, iki tane çalı eksek aslında hallolacak işimiz yani. En azından belki balkonda saksının içinde maydanoz yetiştirebiliriz, o da mümkün. Geçelim sıradakine.
1: Evet, D vitamini. Muzdarip olduğum durumda eksiklerden bir tanesi.
0: D vitamini konuşmak istiyorum. Evet öğretmenim. D vitamini. Geçenlerde bir arkadaşımız dedi ki her yerim ağrıyordu, ki bu kişi yani 30 yaşın altında. Gayet genç. Her yerim ağrıyor, depresyona girdim dedi. Bakın bu mikroların bazılarının eksikliği maalesef depresyon belirtisi gösteriyor.
1: Evet.
0: Siz sanıyorsunuz ki ruhsal bir probleminiz var. Bu sefer şöyle bir şey yapıyorlar. Gidiyorlar doğrudan, şimdi çok da moda olduğu için, psikoloğa. Halbuki aslında o D vitaminini aldığı zaman düzeliyor. D vitamini normalde güneşte var. Eğer siz ben güneşte kendimi daha hissediyorum, güneş olmayınca mutsuz oluyorum diyorsanız belki de D vitamini eksikliğiniz olabilir. Bazı psikolojik sandığımız şeylerin aslında sebepleri gayet fizyolojik.
1: Çok ilginç değil mi?
0: Evet, çok ilginç.
1: Gerçekten.
0: D vitamininin evet ilaçları var. Böyle kapsül gibi ilaçları var ya da ekmeğe mi damlatılıyor?
1: Evet, ekmeğe damlatılır şekilde de hap şeklinde de satılabiliyor.
0: Onun yerine güneşe çıkınız. Güneşle de alakalı doktorlar şey diyor, bileklerinizin, avuçlarınızın açık olması gerekiyormuş. Oradan emiyormuşuz. Oradaki derinin yapısından dolayı oradan daha çok giriyor sanırım. Dolayısıyla böyle gidip güneşe avuçlayınız efendim. Bol bol güneşe çıkınız. Güneşe çıktığımız zaman tabii ki güneş kremi sürecekseniz sürün ama o hep böyle teyzemler falan, yaşlılar derler. Kemiklerin güneş görsün. Evet, o kemiklerin güneş görmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Oku bakalım
1: evet,
0: neler yapıyormuş.
1: D vitamininin eksikliklerinde Nisan'da söylediği gibi kas ve kemik zayıflığı, üzgün hissetme, kesinlikle bunu yaşıyorum gerçekten. Ağrı hassasiyetinde artma, kronik diş eti hastalıkları, yüksek tansiyon, yorgunluk ve uyku hali kesin oluyor. Ruh durumunda dalgalanmalar oluyor.
0: Aa Gamze.
1: Dayanıklılıkta azalma oluyor. Fazla kilo, bağırsak sorunları yaşanabiliyor. Baş terlemesi ya da alerjilerde artış gibi durumlar olabiliyor.
0: Ne kadar ilginç değil mi? Normalde aslında D vitamini ama alerjinizi etkiliyor. Hmm. Ruhsal durumunuzu etkiliyor. Ne bileyim, aslında normalde kaslarınız ağrıyor. Siz sanıyorsunuz ki kaslarınızda bir şey var. D vitamini çünkü kasla alakalı olarak aklımıza gelen bir şey değil. Ya da
1: evet,
0: kemikle alakalı bize küçüklükten beri işte kalsiyum öğretildi. Evet, kalsiyum da tabii, ona da geleceğiz. O da önemli. Ama D vitamininin bu kadar çok şeye etki ettiği büyük bir gerçek. O yüzden derler ya, güneş girmeyen eve doktor girermiş.
1: Gerçekten öyle. Evet, bir araya girelim. Ondan sonrasında tekrardan uzun uzun devam edelim. Bu arada sizler bize yorumlarınızı, varsa sorularınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz beslenmede mikrolar, yani vitaminler, evet, mineraller falanlar filanlar. Hı-hı. Evet. Buyurunuz efendim, bir sonraki nedir?
1: E vitamin eksikliği.
0: E vitamini hep deyince böyle bütün kremlerin üzerinde E vitamini,
1: evet,
0: E vitamini diye yazıyor. Demek ki ciltle alakalı bir şeymiş, evet, E vitamini. Buradan bunu anlıyoruz.
1: Görme problemleri, halsizlik, yorgunluk, kansızlık, deride ve dilde çatlaklar oluşabiliyormuş. Ciltte kolay morarma olabiliyormuş. Kas ve kemik ağrıları oluşabiliyor. Kas kaybı, tırnak ve saç sağlığının bozulması gibi durumlarda yer alıyor.
0: E vitamininin ilacı var ama yani mesela salatalık, salatalık da
1: yerseniz,
0: var benim bildiğim.
1: Evet.
0: Ben salatalığı çok severim. Ya hani hayatımıza böyle tuhaf atıştırmalıklar girdi. Böyle bir sürü paketli gıdalar. Evet, tatları çok güzel, bayılıyoruz hepsine. Ama o kadar koruyucu maddeyi, o kadar kimyasalı bünyemize sokmak yerine mesela eskiden ben hatırlıyorum annem atıştırmalık diye meyve getirirdi ya da böyle limon, tuz falan koyardı. Havuçlar, salatalıkları böyle uzun ince doğrardı. Hmm. Ve bakıyorum onlar da gayet yararlı oluyor. Yani gençler biraz inanın, mesela spor falan yapıyorsanız bir süre sonra antrenmanlarda bile performansınızın arttığını göreceksiniz. Dolayısıyla böyle o atıştırmalıkları biraz daha bu şekilde sağlıklı yere doğru eğer çekmeyi başarırsanız o kas ağrılarınıza daha kolay geçecek, daha kolay kas kütlesi kazanacaksınız vesaire. Ki salatalık müthiş bir şey çünkü çoğunluğu su. Kalori olarak da zaten çok fazla kalorisi yok. Ortalama 15 kalori falan. Yani kalori kısmı çok önemli değil ama su oranı çok yüksek. Dolayısıyla eğer su içmeyen biriyseniz hem E vitaminini bol bol alıp hem de su depolayabilirsiniz bir yandan. Hı. Sen hiç E vitamini alıyor musun?
1: Takviye olarak almıyorum ama beslenme, hı, olarak devam, hı, ediyorum.
0: Benim geçenlerde sesimde, hı, ciddi bir problem olmaya başlamıştı. Kışın daha doğrusu geçen. Bakayım. Oldu bayağı, oldu. Şöyle, doktora gittiğimde E vitaminden kaynaklanabileceğini söylediler. Hı-hı. Ve ben dolayısıyla E vitamini iğnesi yaptırdım, hı-hı, o zaman. Ve araştırdığımda da gerçekten sesinizde bir problem varsa E vitamini eksikliğinden olabiliyormuş. Burada bizim saydıklarımız arasında bu yoktu. Ne gibi bir ilgisi olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ama genel olarak dokuları onardığı için muhtemelen kas dokusunu da onarıyor. Ve ses teli dediğimiz şey aslında kas tabii ki. Dolayısıyla sesinizde de bir problem varsa, bülbül gibi şakımak istiyorsanız E vitamini alın efendim. Sıradaki nedir?
1: Sıradaki çinko. Yeterli miktarda çinko alınmaması enfeksiyonlara, bağırsak fonksiyonlarının değişimine, anemiye ve otoimmün sisteminin hastalıklarının oluşmasına da zemin hazırlayabiliyor.
0: Bu ne demek biliyor musunuz? Bağışıklık sisteminiz çöküyor.
1: Evet.
0: Ne kadar ilginç bir şey ki çinko dediğiniz şey bir metal.
1: Kesinlikle.
0: Ve normalde zehirli. Gerçekten de fazlası sizi zehirler. Vücudumuzda her şeyin bu kadar büyük bir dengede olması ne kadar mükemmel bir şey. Az önce söylediğim gibi çinkonun fazlası maalesef atılamıyor vücuttan. Dolayısıyla sizi zehirleyebiliyor. Ayrıca epileptik, yani epilepsi gibi bir hastalığınız varsa, nörolojik ya da işte beyinle alakalı bir hastalığınız varsa çinko almayın. Çünkü bazı durumlarda zararlı olabiliyormuş. Böyle epileptik bir kişiyi bayılmalarını sıklaştırdığını biliyorum. Dolayısıyla bu gibi şeyler, C vitaminini her zaman alabilirsiniz. Hiç problem değil. E vitaminini, salatalık yiyin, kilolar. Ayrıca ne olabilir ki? Ama çinko gibi şeyler tehlikeli. Çinko gibi şeyler bilinçsiz olarak alındığında size yararından çok zararı olabilecek bir şey. Ama bakarsanız eğer, mesela benim durumumda zaten benimki bir bağışıklık sistemi hastalığı idi. Şu an iyiyim aslında, bir şeyim yok. Peki, değil mi? Var mı? Yok.
1: Yok.
0: Çinkonun bunda çok önemli olduğunu görüyoruz. Bana da zaten doktor sürekli olarak çinko veriyor. Bağışıklık sistemini toparlayabilmek için. Hani eğer diyorsanız, nerede kim grip olduysa bütün virüsü ben kapıyorum diyorsanız eğer, o muhtemelen çinko eksikliğindendir. Evet, mesela C vitamini de bağışıklığı güçlendiriyor. Hani böyle hastalanırız, bize böyle limonlar falanlar içirilir vesaire ya. Evet, bu doğru ama öte yandan sadece C vitamini tek başına bir şey yapamıyor. C vitamini damar sağlığıyla da alakalı. Damarlarınızda doku bozulması olabiliyor. C vitamini eğer eksikliği ileri derecede varsa. Dolayısıyla şu limonlara, portakallara, çileklere, C vitaminini başka şeylere lütfen dört elle sarılalım. Hadi bir sonrakini de söyle, öyle araya gidelim.
1: Magnezyum.
0: Daha az önce ufak bir şey için eczanedeydik. Bir teyze magnezyum almaya çalışıyordu. Çünkü ona demişler ki bu olmazsa uyuyamazsın. Benim anladığım. Evet. Ne oluyormuş?
1: Evet, eksikliğinde belirtilerinde iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk, halsizlik oluşabiliyor. Daha şiddetli vakalar ise de kas krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği ve zihinsel bulanıklık da görülebiliyormuş.
0: Evet, böyle bir tanıdığım var. Parmaklarının uçları uyuşuyordu sürekli. Meğer aslında sadece basit bir şekilde magnezyum eksikliğindenmiş. Ne kadar ilginç. İşte onu da mesela psikoloğa götürdüler. Yok işte nörolojiye götürdüler, şuna götürdüler, buna götürdüler. Tabii onlar da testi yaptıklarında çok aklı başında bir psikoloğa götürmüşler. O da önce demiş gidip test yaptırsın aile hekiminden, ondan sonra bana gelsin. Onda mesela ortaya çıkıyor magnezyum eksikliği olduğu. Çok ciddi uyuşmalar yapabiliyor. Kardiyovasküler, kalp ve damar hastalıkla alakalı. Aritmi de ritim bozukluğu. Kalbinizde böyle güm güm güm güm hani pıt pıt pıt pıt atarken pıt pıt pıt deyip böyle birden ritminin bozulduğu ya da böyle hop ediyor derler ya. Gibi. Bir şeyler oluyorsa aslında onlar normalde vitamin eksikliklerinden ya da magnezyum eksikliğinden vesaire oluyor. Kramp meselesine gelelim. Kramp meselesi tek başına magnezyum etkili değil aslında. Bir de potasyum meselesi var. Ama magnezyumun krampı büyük ölçüde engellediği doğru. Ben öğretmenken ve bütün gün ayakta koşuştururken çok sık kramp giriyordu bana. Yani geceleri uykumdan kramp girerek uyanıyordum. Ya da spor yaparken mesela çok hızlı bir şekilde kramp girebiliyor. Eğer böyle bir durumunuz varsa kramp girmesi gibi magnezyum almanız gerekiyor. Bunun illaki yine süreye geçirdik, araya girmedik. Tamam. Gireceğiz. Bunun illaki hap olarak alınmasına gerek yok. Zaten hapları da biraz pahalı geldi açıkçası bana. Onun yerine maden suyu içebilirsiniz. Yalnız maden suyundan kastım soda ya da gazlı içecek değil. Gerçekten mineral, arkasına okuyun. İçinde mineralleri olan normal maden suyundan bahsediyorum. Marka söyleyemiyorum ama siz onları bilirsiniz. En doğal olan, en tebel olanlardan. Markete gidip arkalarını okursanız, bir de zaten şu marketlere gittiğimizde bir şeylerin arkasını okumak gibi bir alışkanlığımız gelişse çok iyi olacak.
1: Çok önemli.
0: Hadi bir araya gidelim.
1: Evet, araya girelim. Sizler bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz
1: hoş
0: değerli
1: geldiniz.
0: Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neden bahsediyorduk Gamzacığım?
1: Bugün mikrolardan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Vücudumuzdaki...
0: Dedik ki beden sağlığımız için iyi beslenmemiz gerekiyor. Tamam, iyi beslenme ne? Bir sürü şeyden bahsettik. Geldik mikrolara. Bunlar biraz daha ayrıntı. Evet, hep annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz bize diyor vitamin ye birazcık, meyve ye, sebze ye vesaire. Boşu boşuna mı diyorlar? Nelere baktık genel olarak şimdiye kadar? Bu vitaminlerin eksikliği bize depresyon olarak geri dönebiliyor. Hı hı. Saç dökülmesi olarak geri dönebiliyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra başka ne? Tırnaklarımızın kırılması, çatlaması olarak geri dönebiliyor. Hı. Sürekli dudaklarda, deride çatlaklar, ağzımızda, oramızda, buramızda yaralar çıkması olarak geri dönebiliyor. Ondan sonra görme bozukluğu olarak geri dönebiliyor. Bağışıklık sisteminin çökmesi de her gördüğünüz "Aa sen de mi nezlesin? Gel ben de olayım" şeklinde eğer bütün virüsleri topluyorsanız bağışıklık sisteminin zayıflaması olarak geri dönebiliyor. Kramp olarak geri dönebiliyor. Diyelim ki spor yapıyorsunuz. Ha herkes spora ilk başladığında protein, kreatin ek bir şeylere dalıyor ama ondan önce halledilmesi gereken başka mikrolar var ki sağlıklı bir şekilde kas sisteminiz kendini yenileyebilsin. Sıradaki nedir efendim?
1: Potasyum eksikliğinde kaslarda kendisini hissettiriyor. Yeterli potasyumun alınamadığı durumlarda hem sinirler hem kaslar sağlıklı çalışamıyor ve vücutta sıvı dengesi sağlanamıyor. Tansiyonda kontrol altında tutulamıyor. Böbrek taşı riski düşük kalsiyuma yol açabiliyor. Aşırı potasyum eksikliği de felce de götürebiliyormuş.
0: Potasyum her yerden bulabileceğimiz bir şey olduğu halde neden eksikliği bazen çıkabiliyor hiç anlamıyorum. Potasyum en temel neyde var biliyor musun? Patateste var. Çünkü kök depo. Aynı zamanda muzda var. Ve magnezyumla birlikte bu kramptır, kastır, kasılmalar. Bunlardan sorumlu devlet bakanımız normalde potasyum. Sende hiç böyle potasyum ya da herhangi bir şekilde kas krampları falan gibi bir şey oldu mu?
1: Ayaklarımda kasılmalar oluyor. Muz yiyorum ve gerçekten de işe yarıyor.
0: Zaten de genelde ben spor yaparken hocalar şey diyordu. Bir elinizde maden suyu, bir elinizde muz olursa sorun yaşamazsınız. ve ben bir ara gerçekten tabii ki yani normal yemeklerden bahsetmiyoruz ama sürekli olarak işte hem magnezyum hem potasyum vesaire almamız gerektiği için günde işte iki tane falan maden suyu içiyordum. Tabii onu da boş mideye içmemek lazım. İnanılmaz derecede problem yaratabiliyor. Yani mide ağrıları çekmeye başlarsınız bu sefer. Ama sonuçta ben şunu gördüm. Bir ara sadece böyle takviyelerle vesaire kendimi toparlamaya çalıştığım zaman oldu. Bir yere kadar evet olabiliyor. Doğru eğer hiçbir şey yiyemiyorsanız, yapamıyorsanız. Ama sonradan şunu fark ettim. Bunları doğal yollarla aldığınızda vücudunuz bir şekilde daha kolay sentezliyor. Ben de doğal şekilde almak, işte o muzu yemek, o maden suyuna hani abanmak diyeyim vesaire daha çok işe yaradı. Yoksa ben de öyle kutu kutu evde hala kutuları duruyor. Şişe bir sürü kütenleri, bilmem neleri, bir sürü şey var evde. Ama en çok gerçekten de onu doğal yollarla almak işe yarıyor. Yoksa çünkü multivitaminlerin de içinde her şey var. Ama sizin belki ne bileyim D vitamini eksiğiniz var ama A vitamini eksiğiniz yok. Ama siz hepsini kendinize dayamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bazılarının da fazlalığı da problem oluşturduğu için gerçekten bilinçli bir şekilde önce bir uzmana danışıp önce bir test yaptırıp ha ben de bu eksikmiş deyip ona göre bir şeyler almak, yemek, içmek lazım. Sonraki nedir?
1: Ve geldik kalsiyum eksikliğinin belirtilerine. Kemiklerin zayıflaması, tırnaklarda deformasyon, kırılmalar, deride kuruluk oluyor. Kas ağrıları ve kramplar da oluyor. Yaygın epileptik nöbetlere sebep olabiliyormuş. Ağız çevresinde parmaklarda uyuşukluk, karıncalanma hissi oluşturuyor. Ve çocukların dişlerinin gelişim bozukluklarına da, diş çürümelerine de sebep oluyor.
0: Kalsiyum bize çocukluktan beri süt iç yoksa büyümezsin şeklinde evet. Anlatılmaya çalışılan bir mikrodur kendisi.
1: Evet.
0: Evet doğru, süt iç yoksa büyümezsin doğru. Çünkü kemik gelişiminde gerçekten de çok büyük rol oynuyor. Burası yadsınamaz bir gerçek ama sadece sütte yok. kalsiyum. Ayrıca da bakmak lazım bizim kullandığımız bu UHT sütlerde ne kadar kalsiyum kalıyor. Bir de şimdi gitgide yağlarını, o süt yağı yani laktozunu içindeki azaltıyorlar. Laktoz intoleransından dolayı yapıyorlar bunu aslında normalde. Ama bir bakmak lazım kalsiyum oranlarına da etki ediyor mu? Yine bademde vesaire çok kalsiyum olduğunu, kabak çekirdeğinde vesaire çok olduğunu söylüyorlar. Ben de zaten böyle baktım bunların nelerde var yani E vitamini bilmem ne falan filan. Yoksa hepsinin ayrı ayrı şişe şişe vitaminini almaya çalışsak başa çıkamayız maddi olarak. Dolayısıyla bunları yemek gerekiyor. Ve bir hocam vardı yine spor yaparken derdi ki yemeniz gerekenleri yemeye çalışsanız zaten abur cubur yiyecek yer kalmayacak.
1: Kalmayacak.
0: Dolayısıyla zaten zayıflayacaksınız. Evet. Daha sağlıklı hale geleceksiniz. Ben o zaman zayıflamak için zaten 48 kiloydum da yani zayıflamak için yapmıyordum sporu ama genel olarak zayıflamak için yapanlar için kendinizi aç bırakmaya değil aslında beslemeye yönelik olarak yemek yemeniz gerekiyor derdi. Çünkü zaten siz doğru şeyleri aldığınızda hormonlarınız da doğru bir şekilde dengelenecek. Çünkü çoğunlukla kendimizi aç bırakmak kortizol salgılamamıza sebep oluyor. Nedir kortizol? Vücutta savaş kaç mekanizmasını çalıştıran bir şey. Sürekli olarak ben tehlike altındayım diyen bir şey. Dolayısıyla da vücudunuz o yağı tutmak istiyor. Bırakmam diyor. Bana her an saldırı gelebilir. Ben burada kendimi sağlama almak zorundayım diyor. O yüzden de özellikle böyle karın çevresinde vesaire yağlar birikiyor. Yani çünkü neden? İç organları korumak istiyor. Dolayısıyla önce bu mikroların, tabii makrolarımız da vardı. Onlara da yani değinmiştik daha önce biliyorsunuz protein, karbonhidrat ve yağ dengesi. Yağdan kastımız kızartma yağı değil. Tabii ki yararlı yağlar var. Mesela avokadoda da yağ var, zeytinyağı, ceviz yağı vesaire. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor biliyoruz. Ve böyle ketojenik diyetlerde vesaire yağlara çok önem veriliyor. Karbonhidrat yerine vücudun yağdan enerji çevirmesi sağlanılmaya çalışılıyor. Ama biz bunları da yaptığımızda yine yeterli olmuyor. Çünkü tamam ama bu makroları sentezleyebilmek için yine vücutta doğru bir şeyler olması lazım. İşte o doğru bir şeyleri de ancak mikrolarla sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla siz eğer spor yapıyorsanız istediğiniz kadar protein yiyin. Eğer mikro dengeniz doğru değilse hiçbir işe yaramayacak. Hadi bir ara verelim.
1: Verelim. Ondan sonrasında kalanları da konuşalım birlikte. Bu arada yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz bize. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve size makrolardan daha önce bahsetmiş olduğumuz için bugün beslenmede mikrolardan bahsettik. Gamzecim, biliyorum aramıza yeni katılanlar var. Dolayısıyla şöyle bir baştan özetlemek ister misin?
1: Evet, tabii.
0: Neyin eksikliğinde ne oluyor? Çünkü ben sürekli araya girdim. Bunların hangi besinlerde olduğunu falan söyledim. Birazcık karıştı. Buyurun efendim.
1: Evet, B12 eksikliği kansızlığa neden olabiliyor. Anemi olarak da tanımlanan, kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararmasına sebep olabiliyor. C vitamininin eksikliği görülen bireylerde de kansızlık, diş eti kanaması, ciltte morarma gibi durumlar görülebiliyor. Bazı durumlarda ise yara iyileşmesinde yavaşlama ile tanımlanan iskorbüt adı verilen bir hastalığın ortaya çıkabileceği görülüyormuş. Bağışıklığı da düşürüyormuş. D vitamini kas ve kemik zayıflığı, üzgün hissetmek, ağrı hassasiyetinde artma, kronik diş eti hastalığı, yüksek tansiyon, yorgunluk ve uyku hali, ruh durumunda dalgalanmalar olabiliyor dedik, dayanıklılıklarda azalma, bağırsak sorunları, baş terlemesi ve alerjilerinde artmasına sebep oluyor eksikliği. E vitamininin eksikliğinde görme problemleri yaratabiliyormuş, halsizlik ve yorgunluk yapabiliyormuş, kansızlık deride ve dilde çatlaklar, ciltte kolay morarma, kas ve kemik ağrıları yapabiliyor.
0: Ay içim şişti ama zormuş hepsinin eksikliği, evet.
1: Kas kaybı, tırnak ve saç sağlığının bozulması gibi durumlar yer alabiliyormuş. Çinkonun eksikliğinde yeterli miktarda alınmadığında enfeksiyonlara, bağırsak fonksiyonlarının değişimine sebep oluyormuş. Anemiye, yani kansızlığa ve otoimmün bağışıklık sistemi hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlayabiliyormuş. Kuru ve pürüzlü bir cilt oluyor ve saç dökülmesi, tırnak bozuklukları, görme sorunları yapabiliyor. İshal, iştahsızlık da çinkonun eksikliğinde belirtilerini gösterebiliyor.
0: Evet, yine araya gireceğim. Kozmetik olarak da şöyle düşün. Diyelim ki yani saçım dökülüyor ya da saçım parlak değil ya da işte tırnaklarım kırılıyor falan. Hanımlar, doğrudan gidip dıştan şu saç kremini alayım, şu bilmem neyi kullanayım, evet, şu tırnak bakım yağını alayım ile sadece o semptomları geçici olarak bastırmaya çalışıyorsunuz. Başım ağrıyor ve başımın ağrısının bir sebebi var. Onun yerine sadece baş ağrısı için, yani ağrı kesici alıyorum. Ben asıl sebebi iyileştirmiyorum normalde. Dolayısıyla onun etkisi geçtiğinde benim başım ağrımaya devam edecektir. Böyle semptomatik tedaviyle uğraşmayın. Gerçekten ana sebebini, kökünü kazımaya çalışırsak gerçekten E vitaminimiz, çinkomuz vesairemiz doğru düzeyde olduğunda zaten o şeylere ihtiyacımız kalmayacak ya da ihtiyacımız azalacak. O zaman dıştan sürdüğümüz o ürünler vesaireler de daha çok işe yarar.
1: Kesinlikle.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani evet, böyle dıştan, içi çürümüş bir binanın dıştan istediğiniz kadar sıvısını güzel yapın. Evet. Olmuyor maalesef.
1: Evet, magnezyum eksikliğinin belirtilerinde iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk, halsizlik oluşabiliyor. Daha şiddetli vakalar ise kas ve krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık da görülebiliyormuş. Potasyum eksikliğinde kaslarda kendini hissettiriyor. Yeterli potasyumun alınamadığı durumlarda hem sinirler hem kaslar sağlıklı çalışamıyor. Vücutta sıvı dengesi sağlanamıyor. Tansiyonda kontrol altında tutamıyoruz tabii ki bu durumda. Böbrek taşı riski ve düşük kalsiyuma yol açıyormuş. Aşırı potasyum eksikliği de felce de götürebiliyormuş.
0: Bir de şu ne kadar ilginç değil mi? Mesela kalsiyum eksikliği bir şeye sebep oluyor ama bir şeyin eksikliği de kalsiyum eksikliğine sebep oluyor. Dolayısıyla bunlar dengede olmak zorunda. Yoksa işte o oradan onu etkiliyor, o oradan onu etkiliyor. O kadar mükemmel bir makine çalışıyor ki çünkü. Hepsi, bütün dişliler birbirini etkiliyor. Tekrar kamu spotu moduna geçiyoruz. Test yaptırınız efendim.
1: Evet, doktorunuza lütfen gerçekten görünün. Bunu kendim halledebilirim, gerek yok ya da eczaneye gideyim oradan öneri alayım gibi bir şey bence yapmayın. Doktorunuza, muhakkak hekiminize görünüp kan testlerinizi oluşturup oradan iyi bir yönlendirmeyle eksiklerinizi tamamlayın gerçekten. Kalsiyum eksikliğine geldik. Kemiklerin zayıflamasına sebep oluyor. Tırnaklarda deformasyon, kırılmalar oluşabiliyor. Deride kuruluk oluyor. Kas ağrıları, kramplar oluşabiliyor. Kısmi ya da yaygın şekilde epileptik nöbetler oluşabiliyormuş. Ağız çevresinde parmaklarda uyuşukluk ve karıncalanma hissi de oluyor. Bu aralar babamda da olan bir şey gerçekten. Ve çocukların dişlerinin gelişim bozukluklarına da, diş çürümelerine de sebep olabiliyor. Ve son olarak da geldik iyot eksikliğine. Biliyorsunuz tiroid sorunları yaratabiliyor. Doğadan ve besinler ile alınan iyotun yetersiz olması durumunda da büyüme geriliği, zeka ile ilgili sorunları da sebep olabiliyormuş.
0: Evet, çocuklarda özellikle çok önemli. Aslında iyot çok ilginç çünkü biz İstanbul'da yaşıyoruz ve normalde burada deniz var.
1: Evet.
0: Ve iyot normalde solunarak alınabilen bir şey. İçmek zorunda değilsiniz normalde. Ama demek ki yeterince deniz kenarına ya gidemiyoruz ya da ikinci olasılık denizdeki iyot bize gelemiyor. Yani gerçekten denizin yakınına gitmemiz lazım. Sadece denizi olan bir şehirde yaşamak yeterli olmuyor anladığım kadarıyla. O yüzden zaten dedik ya, farkındalık çalışmalarına da deniz kenarına gidip uzun uzun derin derin nefes almak lazım.
1: Guatr, tiroid bezinde büyüme oluşabiliyormuş iyot eksikliğinde. Tiroid nodülü ve hipotiroid gibi birçok hastalığa da karşılaşılabiliyor.
0: Evet, ve bende var bundan. Son olarak söylemek istediğim şöyle bir şey var. Kendinize iyi bakın'dan kastım gerçekten de biraz bakın. Sizin bir üst potansiyeliniz var değerli gençler. Hı hı. Ve bütün dinleyenlerimiz, o potansiyele ulaşmayalım ki neden oramız buramız ağrıyarak sürünerek hayatı sürdürmeye devam edelim. Dünyanın her yerinde önleyici hekimlik diye bir şey gelişiyor. Bunlar önceden sizin ne gibi hastalıklara açık olduğunuzu vesaire tespit edebiliyorlar. Belki o düzeye ulaşamasak da hiç değilse kan testlerimizi düzenli olarak yaptırıp ileride mesela ufacık bir B12 eksikliği daha ciddi bir duruma geldiğinde daha ciddi semptomlarla bize geri dönecek. Bu böyle çığ gibi büyümeden önce ufacık ufacık bir farkındalıkla, yani beslenme düzenimizle alakalı 3-5 değişiklikle her şeyi aslında halledebilecekken müdahale edelim. Evet, benim gibi olmayın. Ben vakti zamanında iyot almış olsaydım şu anda hipotiroidi olmayacaktım. Çok teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için bugün de programımızın sonuna geldik. Her seferinde programın sonunda söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunma bilmişizdir. Hani azıcık da olsa. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz an, Tanrı'nın egemenliğinde sonsuza dek güvenceye kavuşursunuz.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Pek azımız ölüm korkusuyla yüzleşmekten hoşlanırız. Belki de bunun sebebi ölümden sonra bizi neyin beklediğinden emin olmamamızdır. Ölümden sonra bizi neler bekler? Ya da şimdiki yaşamımızın ölümden sonraki hayatımıza etkisi nasıldır? Tüm bu soruları ele alacağımız sonsuz yaşamımızı nerede geçireceğiz adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sonsuz yaşamınızı nerede geçireceksiniz? Ölümden sonraki yaşamınızı elbette sevgili dostlar bir yerde geçireceksiniz. Asıl soru, bunu nerede geçireceksiniz? Şimdi Matta 25. bölüme bakmanızı rica ediyorum. Matta 25. bölümde Rab İsa Mesih bize yargı hakkında bilgi vermeye başlar. Matta 25:31-34'te şöyle der. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere, "Sizler babamın kutsadıkları, gelin," diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Ve sonra sevgili dostlar 41. ayette şöyle yazılıdır. Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler, çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Ve bu sözlerini 46. ayette şunu söyleyerek bitirir. Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler. Sorumuz şudur. Öldüğünüz zaman sonsuz yaşamı nerede geçireceksiniz? Bu bana hep ilginç gelmiştir ve bu konuda kimseyi suçlayamam. Eğer İsa Mesih'e kurtarıcım olarak güvenmediysem, günah ve yargı hakkında hiçbir vaazı dinlemek istemezdim. Ve duymak isteyeceğim en son şey de cehennem hakkında bir şeyler olurdu. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. Çünkü sonsuz bir hata yapıyor olabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bu cehennem meselesine hiçbir zaman inanmadım. Bir an için düşünmenizi ve Tanrı'nın sonsuzluğu geçireceğiniz diğer seçenek hakkında neler söylediğini görmenizi istiyorum. Kutsal kitapta yapılan cehennem tarifi ilginçtir. Tanrı'nın bu konuda ne söylediğini ve insanların sonsuzluğu tanrısız olarak geçirecekleri yeri nasıl tanımladığını lütfen dikkatle dinleyin. Matta 25:41 şöyle der. Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler, çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Bu noktada söylemek istediğim iki şey var. Cehennem asla sizin ve benim gibi insanlar için yaratılmamıştır. Aslında şeytan ve onun melekleri için yaratılmıştır. Kutsal kitap cehennemi bir ateş gölü olarak tarif eder. Markos 9:48'e baktığımızda cehennemin kurtları hiç ölmeyen ve ateşi hiç sönmeyen bir yer olarak tanıtıldığını görürüz. Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez. Sürekli yanan ama tükenmeyen bir ateş. Bazılarınız şöyle sorabilir. Yanan ama hiç tükenmeyen bir ateş nasıl olabilir? Sevgili dostlar, bunu yapmak Tanrı için çok kolay. Tanrı'nın Musa'ya seslendiği anı hatırlıyor musunuz? Musa yanan bir çalı görmüştü. Ama önünde gördüğü bu çalı çok tuhaftı. Çünkü Musa'nın dikkatini çeken şey çalının yanıyor olması değil, ne kadar yanarsa yansın asla tükenmeyen bir ateşe sahip olmasıydı. Mısır'dan çıkış 3:2 şöyle der. Rabbin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor ama tükenmiyor. Sevgili dostlar, burada giysileri yakacak fiziksel alevlerden mi söz ediyoruz? Yoksa her şeyi kül edebilecek, bir evi, koskoca bir köyü yok edebilecek alevlerden mi? Kızgın alevlerden mi söz ediyoruz? Yoksa karanlıkta yanan ama karanlığı aydınlatmayan alevlerden mi? Bakın Matta 13:41-42'de ne diyor? İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İnsan ruhunu yakan türde bir alevden mi söz ediyoruz? İnsan zihnini kavuran bir ateş. Sevgili dostlar, bu insanın yüreğinde sonsuza dek yanmaya devam edecek olan bir ateştir. Tanrı'ya vakit ayırmayacak kadar meşgul olan insanlar içindir. Tanrı'nın lütufkar teklifini geri çevirenler içindir. Bağışlanmayı reddedenler içindir. Sonsuz yaşamı reddedenler içindir. Bu, karanlıkta yanan ama hiç ışık çıkarmayan bir ateştir. Yanan ama tükenmeyen bir ateştir. Sonsuza dek yanmaya devam edecektir. Ne sizin ne de benim tam olarak tarif edemeyeceğimiz bir ateştir. Çünkü insan aklının sınırlarının ötesindedir. İsa Mesih'in tüm yeni antlaşma yani İncil boyunca tekrar tekrar ateş gölünden söz etmesi ilginçtir. İsa Mesih'in dağdaki vaazı sırasında söylediği bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Matta 7. bölüme bakalım. Matta 7:20-23 şöyle der. Önce 20. ayeti okuyorum. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Yani birbirimizi yaşadığımız hayatlara bakarak tanıyabiliriz. Şimdi 21. ayete bakalım. Bana "Ya Rab, Ya Rab" diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak gökteki babamın isteğini yerine getiren girecektir. Birçok insan "Ya Rab, Ya Rab" diye seslenmektedir. Böyleleri dua edip dururlar sevgili dostlar. Ama dua eden herkes cennete gitmeyecektir. 21. ayeti bir daha okuyalım. Bakın ne diyordu İsa Mesih. Bana "Ya Rab, Ya Rab" diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. İsa Mesih 22. ayette şöyle olacağını söyler. O gün birçokları bana diyecek ki, "Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?" Evet dostlar, senin adınla birçok dindarca iş yaptık, mucizeler gerçekleştirdik diyecekler. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Mucizevi görünse bile gördüğünüz her şeye inanmamalısınız. Mucizevi ve olağanüstü görünen işler yaptığını duyduğunuz herkesin ardından gidemezsiniz. Çünkü İsa Mesih der ki, o gün birçokları bana diyecek ki, "Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinleri kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?" Ardından 23. ayette ne dediğine bakın İsa Mesih'in. O zaman ben de onlara açıkça, "Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar" diyeceğim. İsa Mesih onlara "sizi hiç tanımadım" diyecektir. Buna dikkat edin. Çekilin ya da gidin demek başka bir şeydir ama İsa Mesih burada büyük beyaz tahta her şeyi bilen olarak oturup "sizi hiç tanımadım, uzak durun benden ey kötülük yapanlar" diyecektir. Biz iman edenler bugün ölecek olursak Rab'le birlikte olacağız. Peki sonsuzlukla ilgili en önemli şey nedir? Cennete gidecek olanlarımız için en önemli şey Rab Tanrı'nın orada bizimle olacağıdır. Cehennemin yani ateş gölünün en kötü yanı ise sizi yaratan Tanrı'dan sonsuza dek ayrı kalacak olmanızdır. Matta 25:41 şöyle der. Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler, çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Tanrı'nın kayıp durumdaki kişilere söylediği söz hep aynıdır. Çekilin önümden. Bu sonsuza dek sürecek bir ayrılık demektir. İnsanın sonsuza dek karanlıkta Tanrı'dan ayrı kalmasını, yalnızlığa bürünmüş bir halde Tanrı tarafından reddedilmiş ve sonsuza dek değişmeyecek bir duruma terk edilmiş olmasını kavrayabilmek sevgili dostlar gerçekten mümkün değildir. Orada hiçbir umut, hiçbir çare olmayacaktır. Merhamet olmayacaktır. Bu durum sonsuza dek sürecek ve hiç değişmeyecektir. Şimdi bazılarının sevecen bir Tanrı'nın böyle bir şeyi hiç kimseye yapacağına inanmam dediğini duyar gibiyim. Böyle düşündüğünüzü biliyorum ama bu Tanrı'nın değil şeytanın mantığıdır. Size sebebini söyleyeyim. Kutsal kitaptan iki ayet üzerinde düşünmenizi istiyorum. 2. Petrus 3.9'da Petrus şöyle der. Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Bunu duydunuz mu? Tanrı bize karşı son derece sabırlıdır. Tanrı hiç kimsenin mahvolmasını istemez. Şimdi 1. Timoteus 2, 3-4'e bakalım. Böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O, bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Şimdi dikkatle dinleyin. Tanrı, yargı anından sonra herkesi hayatta verdiği karara göre sonsuz yaşamı geçireceği yere gönderecektir. Onu reddetmeyi seçenlere, ona hayatlarında yer vermemeyi seçenlere, Tanrı'ya karşı günah işlemeyi, Tanrı'nın ilkelerini çiğnemeyi, Tanrı'nın yasalarına karşı gelmeyi seçenlere istedikleri şeyi verecektir. Böyleleri Tanrı'dan ayrı yaşamayı seçmişlerdir. Dünyadayken Tanrı'dan ayrı yaşamayı seçtiğinizde sonsuza dek Tanrı'dan ayrı yaşamayı seçmiş olursunuz sevgili dostlar. Sonsuz yaşamda başınıza gelebilecek en kötü şey Tanrı'nın bulunmayacağı ateş gölünde yaşamaktır. Sizi seven Tanrı'dan sonsuza dek ayrılmış olursunuz. Size tekrar sormak istiyorum. Tanrı sizi kurtarışıyla kucaklamak için yapmış olduklarından daha başka ne yapabilirdi? Size kutsal kitabı verdi. İnançlarını sizinle paylaşan insanları gönderdi. Size Tanrı hakkında bilgiler verdiler. Elinizde kutsal kitap var. Kutsal kitabı okudunuz. Belki de yeni okumaya başladınız. Bazılarınız çocukluğunuzdan beri kutsal kitabı öğrendi. Zaten biliyorsunuz. Anneniz, babanız Rab İsa Mesih'e inanmanız için ellerinden geleni yaptılar. Sizin için sonsuz yaşam daha da kötü bir hal almaktadır. Çünkü bunu yapmakla şöyle demiş oluyorsunuz. Dikkat edin. Hayatınızda yıllar boyunca şunu söylemiş oluyorsunuz. Tanrım, beni rahat bırak. Hayatınızı özgürce yaşayıp Tanrı'yı reddediyorsunuz. Ona özel bir ihtiyacınız için başvurduğunuz durumlar dışında Tanrı'yı susturmak istiyorsunuz. Onu isteyerek susturuyorsunuz. Tanrı'nın hayatınızda kendisini yüceltmesine izin vermiyorsunuz. Hayatınızda Tanrı'nın isteğini reddediyorsunuz. Bununla şunu demiş oluyorsunuz. Beni rahat bırak. Şimdi dikkatle dinleyin. Hayatınız boyunca Tanrım beni rahat bırak demişseniz, büyük beyaz tahtın önüne yargılanmak üzere çıktığınızda duyacağınız son söz şu olacak. Dilediğin gibi olsun. Tanrı size seni rahat bırakıyorum. Benden uzak dur diyecek. Şimdi bir an için dürüst olalım. Dünyadaki yaşamınızı Tanrı'dan ayrı yaşamak mı istiyorsunuz? Tanrı işinize karışmasın mı istiyorsunuz? Hayatınızı özgürce, dilediğiniz gibi, kendi beğendiğiniz gibi mi yaşayacaksınız? Tanrı'yı etrafınızda görmek istemiyor musunuz? Onun isteğini, yollarını umursamıyor musunuz? Onun ilkeleriyle, yasalarıyla yaşamak istemiyor musunuz? Ona boyun eğmeyip baş kaldırmak mı istiyorsunuz? Hayatınızı bunca yıl boyunca Tanrı'dan ayrı yaşadıktan sonra birdenbire onu seveceğinizi ve sonsuza dek onunla yaşamak isteyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Hayır sevgili dostlar, işler böyle değil. Sonsuz yaşamı geçirebileceğiniz iki yer vardır. Bunlardan biri cennet, diğeri ise ateş gölüdür. Sonsuz yaşamımızı nerede geçireceğimizin kararını kendimiz veririz. Tanrı tarafından ateş gölüne gönderilmenize neden olacak şey verdiğiniz karardır. Çünkü sonsuza dek ondan ayrı yaşamayı seçmişsinizdir. Tamamen kutsal ve adil olan Tanrı'nın huzuruna kendi kendinizi savunmak üzere çıkmayı seçmişsinizdir. Onun kutsallığının ve doğruluğunun huzurunda kendinizi haklı çıkarmak için yapabileceğiniz sevgili dostlar hiçbir şey yoktur. Dünyada olduğu gibi sonsuz yaşamda da Tanrı'dan ayrı yaşamayı seçmişsiniz demektir. egemen Tanrı'dan ayrı kalmayı istemişsinizdir. Bu sizin kararınızdır ve bunun için Tanrı'yı suçlayamazsınız. Tanrı'ya baş kaldırdığınız ve "Tanrım hayatımdan uzak dur" dediğiniz sürece, "Seni hayatımda istemiyorum, sana ayıracak vaktim yok" deyip ona karşı geldiğiniz sürece, dünyada ondan ayrı kaldığınız sürece kendi kararınızı kendiniz vermiş olursunuz. Şunu unutmayın, eğer tüm yaşamınızı "Tanrı'ya beni rahat bırak" diyerek geçirirseniz, bunun karşılığında sonsuz yaşamda şu cevabı işiteceksiniz: "Dilediğin gibi olsun." Yalnız, yapayalnız bir sonsuz yaşam. Akıllı hiçbir insan, sevgili dostlar, bu tehlikeye girmez.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi, Tanrı ona güvenenler için mükemmel bir gelecek hazırlamıştır. Yaşamımızı onun ellerine bırakmak her birimizin kişisel kararıdır.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.
4: Are you out there?

0: bless you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Light.

magazine. God is good, and all the time.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 18. Bölüm Başkâhin'in Soruşturması.
1: Başkâhin İsa'ya öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı. Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı içtenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. İsa bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin diyerek ona bir tokat attı. İsa ona eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster diye yanıtladı. Ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun? Bunun üzerine Hanan onu bağlı olarak başkâhin Kayafa'ya gönderdi.
0: Petrus'un ikinci ve üçüncü inkarı.
1: Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. Ona sen de onun öğrencilerinden değil misin dediler. Hayır değilim diyerek inkar etti. Başkâhinin kölelerinden biri Petrus'un kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus'a bahçede seni onunla birlikte görmedim mi diye sordu. Petrus yine inkar etti ve tam o anda horoz öttü.
0: İsa Vali Pilatus'un önünde.
1: Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. Bu adamı neyle suçluyorsunuz diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler. Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik. Pilatus onu siz alın kendi yasanıza göre yargılayın dedi. Yahudi yetkililer, bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok dediler. Bu, İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diyordu. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona, sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun, yoksa başkaları mı sana söyledi? Pilatus, ben Yahudi miyim dedi. Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın? İsa, benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildi. Pilatus, demek sen bir kralsın öyle mi dedi. İsa, kral olduğumu sen söylüyorsun karşılığını verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. Pilatus ona gerçek nedir diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya Yahudilerin yanına çıktı. Onlara ben onda hiçbir suç görmüyorum dedi. Ama sizin bir geleneğiniz var. Her fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin kralını sizin için salıvermemi ister misiniz? Onlar yine bu adamı değil Barabba'yı isteriz diye bağırıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu.
0: 19. Bölüm İsa ölüme mahkum ediliyor.
1: O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor, selam ey Yahudilerin kralı diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere, İşte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara işte o adam dedi. Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce çarmıha ger, çarmıha ger diye bağırıştılar. Pilatus onu siz alıp çarmıha gerin dedi. Ben onda bir suç bulamıyorum. Yahudiler şu karşılığı verdiler. Bizim bir yasamız var. Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor. Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa'ya sen nereden geliyorsun diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. Pilatus benimle konuşmayacak mısın dedi. Seni salıvermeye de çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun? İsa... Sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı diye karşılık verdi. Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktü. Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler, "Bu adamı salıverirsen Sezar'ın dostu değilsin," diye bağırıştılar. "Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur." Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme, İbranice'de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. Fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Pilatus Yahudilere, "İşte sizin kralınız," dedi. Onlar, "Yok et onu, yok et, çarmıha ger," diye bağırıştılar. Pilatus, "Kralınızı mı çarmıha gereyim?" diye sordu. Başkâhinler, "Sezar'dan başka kralımız yok," karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus, İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti.
0: İsa çarmıha geriliyor.
1: Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmığını kendisi taşıyıp kafatası, İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Orada onu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı. Pilatus bir de yafta yazıp çarmığın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı: "Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı." İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus'a, "Yahudilerin kralı diye yazma," dediler. "Kendisi ben Yahudilerin kralıyım," dedi, "diye yaz." Pilatus, "Ne yazdımsa yazdım," karşılığını verdi. Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, "Bunu yırtmayalım," dediler. "Kime düşecek diye kura çekelim." Bu olay şu kutsal yazı yerine gelsin diye oldu. Giysilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler. Bunları askerler yaptı. İsa'nın çarmığının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, "Anne, işte oğlum," dedi. Sonra öğrenciye, "İşte annem," dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı.
0: İsa'nın ölümü.
1: Daha sonra İsa her şeyin artık tamamlandığını bilerek kutsal yazı yerine gelsin diye "Susadım," dedi. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca "Tamamlandı," dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan cesetlerin Şabat günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa ile birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu. Yine başka bir yazıda bedenini değiştiklerine bakacaklar deniyor.
0: İsa'nın gömülmesi.
1: Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf, İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceliğin İsa'nın yanına gelen Nikodim de 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geldi. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular.
0: 20. bölüm. İsa'nın dirilişi.
1: Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken, Mecderli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. "Rabbi mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz," dedi. Bunun üzerine Petrus da öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı. Keten bezleri orada serili gördü. Ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem, "Rabbimi almışlar," dedi. "Onu nereye koyduklarını bilmiyorum." Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada, ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" dedi. "Kimi arıyorsun?" Meryem onu bahçıvan sanarak, "Efendim," dedi. "Eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım." İsa ona, "Meryem," dedi. O da döndü. İsa'ya İbranice, "Rabbuni," dedi. "Rabbuni öğretmenim demektir." İsa, "Bana dokunma," dedi. "Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrım'ın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum." Mecderli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, "Rabbi gördüm," dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı.
0: İsa öğrencilerine görünüyor.
1: Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken, İsa geldi, ortalarında durup, "Size esenlik olsun," dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara, "Size esenlik olsun," dedi. "Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum." Bunu söyledikten sonra onların üzerinde üfleyerek, "Kutsal ruhu alın," dedi. "Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır."
0: İsa Thomas'a görünüyor.
1: 12'lerden biri, ikiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona, "Biz Rabbi gördük," dediler. Thomas ise, "Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam," dedi. 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. "Size esenlik olsun," dedi. Sonra Thomas'a, "Parmağını uzat," dedi. "Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol." Thomas ona, "Rabbim ve Tanrım," diye yanıtladı. İsa, "Beni gördüğün için mi iman ettin?" dedi. "Görmeden iman edenlere ne mutlu." İsa öğrencilerin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştı.
0: 21. Bölüm. İsa Göl Kenarında.
1: Bundan sonra İsa, Taberiye Gölü'nün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus, ikiz diye anılan Thomas, Celile'nin Kana köyünden Natanel, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere, "Ben balık tutmaya gidiyorum," dedi. Onlar, "Biz de seninle geliyoruz," dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar. Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler onun İsa olduğunu anlamadılar. İsa, "Çocuklar, balığınız yok mu?" diye sordu. Yok dediler. İsa, ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlardı. İsa'nın sevdiği öğrencisi Petrus'a, bu Rab'dir dedi. Simon Petrus onun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa onlara, şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin dedi. Simon Petrus tekneye atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara, gelin yemek yiyin dedi. Öğrencilerden hiçbiri ona, sen kimsin diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu, İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü.
0: İsa ile Petrus.
1: Yemekten sonra İsa Simon Petrus'a, Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Petrus, evet ya Rab dedi, seni sevdiğimi bilirsin. İsa ona, kuzularımı otlat dedi. İkinci kez yine ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. O da, evet ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin dedi. İsa ona, koyunlarımı güt dedi. Üçüncü kez ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez beni seviyor musun diye sormasına üzüldü. Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin dedi. İsa ona, koyunlarımı otlat dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona ardımdan gel dedi. Petrus arkasına döndü, İsa'nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve ''Ya Rab sana kim ihanet edecek?'' diye soran öğrenciydi. Petrus onu görünce İsa'ya ''Ya Rab ya bu ne olacak?'' diyor. İsa ''Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne diyor? Sen ardımdan gel.'' Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a ''O ölmeyecek'' dememişti. Sadece ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne demişti. Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyorum. İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardı. Bunlar tek tek yazılsaydı sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Let everything that has breath praise the Lord.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sevgili dinleyiciler, Bir Umut Kadınları programında yine birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugün öğrenme bozukluklarını ele alacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise geçen hafta başladığımız anlaşmazlıklar konusuna devam edeceğiz.
1: Hatırlıyorum da okulda derslere odaklanmadığım için en basit şeyleri bile beceremezdim. Matematik benim için çok zordu. Okuma, anlama daha da zordu. Büyüdükçe bir şeyleri temiz tutmak ve hatta giysilerimi yerleştirmek bile bana çok zor gelirdi. Bu yüzden sık sık disiplin gördüm. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyordum ama bana hep "bazen yapabiliyorsan o halde her zaman için yapmıyorsun" diyorlardı. Yetişkin olduğumda bile bazı şeyleri yapabiliyorken bazı şeyleri ise hala yapamıyordum. Daha sonra bunun benim bir sorunum olduğunu fark ettim. Bu sorunumun bir adı vardı.
0: Evet, bu sorununun bir adı var. Acaba nedir? Evet, bu sorunun yanıtını öğrenmek için lütfen Umut Kadınları'nda kalın. Bizden ayrılmayın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Umut Kadınları'nın bugünkü programına tekrar hoş geldiniz. Ben Semire, arkadaşım Serap'la program içeriğini sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün programımızın ilk bölümünde Serap'ın da belirttiği gibi öğrenme bozukluğu hakkında konuşacağız. Bazılarımızın diğerlerinden daha farklı biçimde öğrendiğini ele alacağız. Öğrenme zorluğu çekenlere yardımcı olacak önerilere de yer vereceğiz.
1: Daha sonra anlaşmazlık hakkındaki konuşmaya devam edeceğiz. Anlaşmazlık kötü bir şey değildir. Hayatın bir gerçeğidir. Önemli olan anlaşmazlığın doğru ya da yanlış yollarla halledilmesidir. Öfkemizi dizginleyip soruna, Tanrı'ya yaraşır biçimde yaklaşırsak anlaşmazlık ilişkileri güçlendiren bir etken bile olabilir. Bunun nasıl olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Umut Kadınlarından ayrılmayın lütfen.
0: Geçenlerde öğrenme bozukluğu olan biriyle konuştum. Sorununu içtenlikle anlattı. Ve yaşadıklarını sizinle paylaşmak için yazmasını istedim. Ve o da bizi kırmayıp yazdı. Bunun için ona çok teşekkür ediyorum. Onun anlatacakları size de aşina gelecek mi acaba? Hep birlikte kulak verelim. Okuldan sonra evlenene dek yani 4 yıllık bir süre içinde tam 32 iş değiştirdim. Bunların hepsi niteliksiz işlerdi. Bazılarını becerebildim. Ama çoğunlukla dikkatimi toplayamadığım için o işten kaçıp uzaklaşmak istedim. Orada olmayı bile tahammül edemiyordum. Yaşamımın büyük bir kısmında, okulda ve iş yerinde büyük çaba gösterdim. Ama hep dikkatsiz, beceriksiz olarak adlandırıldım. Zamanla böyle biri olmadığımı fark ettim. Sadece odaklanma güçlüğü çekiyordum. Bazen bana sorumsuz denildi. Bu da öz saygımı zedeledi. Bu nedenle sığ denecek birine dönüştüm. Materyalist bir yaklaşım benimseyip kendimi iyi hissetmek için ağır borçların altına girdim. Kısa vadeli hedeflerimi bile gerçekleştiremediğim için yaşamımda hiçbir şeyden tatmin olamadım. Ne kadar üzücü bir durum değil mi? Ama programımızın amacı sizlere ve kendimize umudu hatırlatmak ve diğerleriyle paylaşmak. Bu yüzden sizi ve kendimizi yüreklendirmek istiyoruz. Bu nedenle bugünkü programımızda öğrenme bozukluğu olan kişilere destek sağlayan konusunu ele alacağız. Öğrenmek harika bir şey. Tüm yaratılışın ortak olduğu bir yetenek. Bir düşünün, bütün yeni doğanların ne olursa olsunlar bir takım temel şeyleri öğrenmesi gerekiyor. Anne aslan yavrularını avlanmayı öğretiyor. Kartal yavruları uçmayı öğreniyor. Balina yavrusunun bile bir bakıma yüzmeyi öğrenmesi gerekiyor. Anneler olarak yavrularımıza ne kadar çok şey öğretmek zorunda olduğumuzun farkında mıyız? Harika olansa hepimizin öğrenmek için yaratılmış olmamız, bir fil ağır yükleri kaldırmayı ve taşımayı öğrenebilir. Bir at binilmeyi, araba çekmeyi, hatta dans etmeyi öğrenebilir. Bir köpek sürüleri yönetmeyi ve sahibini korumayı öğrenebilir. Bebekler de önce yürümeyi, kendi başına yemek yemeyi ve daha sonra büyüdüklerinde yemek yapmayı ve birçok şeyi öğrenir.
1: Ancak Tanrı'nın insanlara verdiği öğrenme yeteneği hayvanlarınkinden çok daha kapsamlıdır. Yaratılmış olan her canlı bir biçimde birbirleriyle iletişim kurabilir. Ama insanların iletişimi sadece somut değil, soyut kavramlar ve düşünceleri de içine alır. Anne kedi yavrularına fare avlamayı öğretebilir ama belirli bir yuvadaki fare sayısını öğretemez. Yani öğrenme süreci somut ve sınırlı konuları kapsar. Çoğu hayvan sadece çiftleşme döneminde iletişim kurar. Diğer zamanlarda tek başlarına yaşar. Örneğin kaplanlar ve ayılar yaşam alanlarını vahşice korurlar. Bu ilişkilerde bir sevgi iletimi yoktur. Üst düzeyde öğrenme yetisi sadece insanlara mahsustur. Tanrı bizi böyle yaratmıştır ve bu iyidir. Bebeklikten başlayarak ailemiz ve çevremiz hakkında bilgi sahibi oluruz. Biçimleri, renkleri, sayıları olduğu gibi sevgiyi, nefreti, hoşgörüyü ve ibadeti öğreniriz. Yürümeyi, konuşmayı, koşmayı ve oynamayı öğrendiğimiz gibi ilişki kurmayı ve sorumluluk almayı öğreniriz. Bizi eşsiz kılan bir şey vardır. O da kendi dilimizi konuşmayı, okumayı ve yazmayı öğrenmektir. Örneğin bir kağıda kile ya da ağaç kabuğuna yazılmış olan bir takım semboller onları yorumlayacak kişi için anlam taşır. Gerçekten harika bir şey. Günümüzde okuryazarlık eğitim sisteminin temelini oluşturur. Oysa kişinin okuryazar olmadan da yapabileceği pek çok şey vardır. Okuryazar olmamak kişinin değerini hiçbir şekilde eksiltmez. Geçmiş yüzyıllarda insanların çoğu okuma yazmayı öğrenme imkanına sahip değildi. Ama günümüzde durum çok farklı. Peki, kişi okula gittiği halde öğrenemediğini fark ederse ne olur? Bu kişi ya da bu çocuk bir yazıya baktığında harfler birbirinin içine girmiş, adeta dans ediyor gibi görünür. Yazılanları her seferinde farklı algılar. Harfler bazen tersine ya da yana yatık görünebilir. Bu kişi büyük gayret gösterir. Çok çalışır ama bir türlü sembollerin anlamını çözemez. Bazen de harfleri olduğu gibi görür ama sesleri o sembollerle ilişkilendiremez. Bazı seslerin arasındaki farkı da algılayamaz. Ya da benzer sesleri birbirine karıştırabilir.
0: Peki, burada doğru gitmeyen şey nedir? Öncelikle bu kişinin aptal, gerizekalı ya da bir şey anlamaz biri olmadığının altını çizmek istiyoruz. Aslında zeka düzeyi normal ve hatta yüksek bile olabilir. Biraz önce anlattıklarım, yani öğrenme bozukluğu başlığı altında tanımlanan durumlardan sadece birkaçıdır. Öğrenme bozukluğunun fiziksel bir nedeni vardır ve genellikle aile toplulukları içinde kendisini gösterir. Kısaca, beynin kendi içinde doğru bir iletişim kuramamasından kaynaklanır. Beynin sağ ve sol olarak iki bölümü vardır. Bu iki bölüm belirli bir işin yapılmasında, örneğin okumada, birbiriyle düzgün iletişime geçemediği zaman sorun oluşur. Okuma beynin sol bölümüyle yapılır. Öğrenme bozukluğu olan bir kişide ise okuma işlevi beynin sağ bölümüyle yapılmasıyla çalışılır. Beynin iç iletişimi düzgün yürümediği için kişi görme yetisi sağlam olduğu halde harfleri tersine görmektedir. Öğrenme bozukluğu sadece okumayla sınırlı değildir. Ancak sorun ilk önce bu yolla fark edilir. Ayrıca kişinin öğrenme ve çevresindekileri algılama biçimindeki farklılıklarla da kendini gösterir. Belki siz de sağduyusu olmayan bir kişi tanıyorsunuzdur. Yaptığı diğer işlerden onun zeki olduğunu anlarsınız. Ama gündelik konulara gelince sağduyundan yoksun davranır. Belki de arkadaş edinme ve ilişki sürdürmekte zorlanmaktadır. Bunun nedeni bencil ve uyumsuz olması değildir. Sadece konuşmaları, şakaları ve davranışları yanlış anlamaktadır. Bazı insanların mizah anlayışı yoktur.

0: kullanmaktadır. Oysa belki duyduğu birden fazla şeyi hatırlama güçlüğü çekmektedir. Burada sorunlu olan işitsel bellektir. Eve girmesini istediğinizi duymuş ve itaat etmiştir. Ama eve gelince niçin orada olduğunu ve ona diğer söylediklerinizi unutmuştur. Bu çocuk ayrıca adları, sayı dizelerini hatırlamakta ve işittiklerini aynen tekrarlamakta da güçlük çekebilir. Örneğin ben telefon numaralarını hatırlamakta zorlanırım. Duyduğum bir fıkrayı da ya da komik bir sözü de tekrarlayamam. Ya sen Semire?
1: Ben de aslında çok hafızam iyi değildir. Ben de mesela telefon numaralarını çok aklımda tutamam, adresleri çok tutamam, yolları mesela çok iyi hatırlamam. Çok dikkat etmem gerekiyor bir yere gittiğimde o yeri tekrar bulabilmek için. Biliyor musun, bu yaptığım araştırmalarda bir de görsel bellek olduğunu fark ettim. Bu gördüğünüz her şeyi kapsıyormuş. Çocuğunuz bir kişinin neye benzediğini anlatabiliyor mu? Okulda okuduklarını hatırlayabiliyor mu? Kelime hecelemekte zorlanıyor mu? Yazılı tarifleri ya da haritaları düzgün olarak izleyebiliyor mu? Görsel belleğin bir parçası da olguların sıralarını hatırlamaktır. Birbirini izleyen şeyleri, neyin ardından neyin geldiğini bilmektir. Bugün öğrenme bozukluğu kapsamındaki sorunların sadece birkaçına değindik. Daha sonraki programımızda konuyu diğer açılardan da ele almak istiyoruz. Ve bu sorunu yaşayanlara yardımcı olacak önerilere yer vermeye devam edeceğiz.
0: İstersen şimdi kısa bir ara verelim ve bu aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim.
1: Bizden ayrılmayın.

0: İlk bölümümüzde sizlerle öğrenme bozukluğu kapsamındaki sorunların sadece birkaçına değindik. Daha sonraki programlarımızda değinmeye devam edeceğiz.
1: Şimdi ise geldik ikinci bölümümüze. İkinci bölümümüzde daha önceki programlarımızda anlaşmazlık konusunu ele almıştık hatırlarsanız. Ve özellikle eşler arasındaki anlaşmazlık ve nedenlerine birlikte bakmıştık.
0: Şunu unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. İnsanoğlunun olduğu yerde mutlaka anlaşmazlıklar olacaktır. Bir münzevi gibi, yani topluluktan kaçan, yalnız kalmayı seven, yaşamadığınız takdirde bunlardan kaçmanız olanaksızdır.
1: Anlaşmazlıklar konusunu ele almaya devam ediyoruz. Sana bir soru sormak istiyorum Semire.
0: Tabii ki, lütfen.
1: Bir sorun olduğunda açık sözlü olmaktan, karşımızdaki kişiyle konuşmaktan söz etmiştin. Bu her zaman son derece açık sözlü olmam ve beni rahatsız eden kişiyle her seferinde konuşmam gerektiği anlamına mı geliyor? Arada bir denge kurulması olması mı gerekiyor? Bu konuda ne gibi araştırmalar yaptın?
0: Evet, yaptığım araştırmalarda ve kendi yaşadığım tecrübelerden yola çıkarak söyleyecek olursam, konuşmak kesinlikle iyidir ama onun zamanını iyi belirlemek gerekiyor. Mesela hep derler ya, öfkeliyken konuşmayın, öfkeliyken karar vermeyin. Doğru yerde ve doğru zamanda doğru şeyleri konuşmak önemlidir diye düşünüyorum. Anlaşmazlığa ya da saldırıya karşılık vermenin çeşitli yolları vardır. Eğer kırıldıysanız ya da saldırıya uğradığınızı hissediyorsanız bu konuda belki de program boyunca konuşabiliriz. O kadar geniş bir konu aslında. Ama kutsal kitaba bakacak olursak, eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git, suçunu kendisine göster. Yani onunla sevgiyle konuş diye bildirilir. Her şeyi daima sevgiyle dile getirmek kutsal kitap ilkesidir. Tanrı ve Tanrı'nın sözü gerçektir. Saf ve hakikattir. Eğer kutsal kitapta bildirilenlere uyarsam Tanrı'nın sözüne uymuş olurum ve gerçeği görmezden gelemem. Birkaç yıl önce harika bir deneyim yaşadım. Tanrı'nın sözü bana insanlarla sevgiyle konuşmaktan korkmamayı öğretti. Genelde hep çekiniriz ya, ya da nasıl tepki göreceğimizi görmediğimiz için konuşmak istemeyiz. Yani senin de sorduğun sorunun içinde bu vardı. Konuşmak mı? Evet, konuşmak ama kime göre? Hangi çerçevede konuşmak? Sevgi çerçevesinde. Kutsal kitap ve Tanrı'nın isteği çerçevesinde konuşmak çok önemli diye düşünüyorum. Yani en azından gidip o kişiyle konuşabilirim. Bunu yaptığım zaman sanki güneş ışığı geri gelmiş gibi oluyor. Geçmiş zamanda birlikte çalıştığım bir kız vardı. Pek sevilen biri değildi. İnsanların onun hakkında olumsuz düşünceleri vardı. Biri belirli bir biçimde davranmaya başladığında diğer insanlar onun hakkında bir takım kanılara varır. O kişi ne yaparsa yapsın onu kendi biçimlendirdikleri kalıba yerleştirirlerdi. Bu kız birçok kişiyle takışmıştı. Bir gün başka bir arkadaşımız onunla konuştu ve sorunları açığa çıkardı. Diğer insanların onun hakkındaki duygularını açıkladı. Kız bunları duyunca adeta şok oldu. Bu durumun farkında bile değildi. Bunun üzerine harika bir şey yaptı. Etrafındaki kişilere tek tek gidip seni incitecek bir şey yaptın mı diye sordu. Ardından kendisini affetmelerini istedi. Güneş yeniden parıldamaya başlamış gibiydi. Güvensizliğin ve kırgınlığın yarattığı kara bulutlar anında dağılmıştı. Sorunun bu şekilde çözümlendiğini görmek çok güzeldi. İnsanlar bu kıza karşı farklı davranmaya başladı. Artık çok sevilen biri olmuştu. Tüm tavrı değişmişti. Çünkü bağışlanma sayesinde anlaşmazlıklar giderilmişti. Yaptığı şeylerin bazılarını duyduğunda "Asla böyle bir niyetim yoktu" diye karşılık verdi. Bütün bu olanlar sadece onunla ilgiliydi. Senin sorduğun soruya cevap olacak olursa, evet, karşılık vermeliyiz. Anlaşmazlıklarla yüzleşmeli ve sorunu sevgiyle dile getirmeyi öğrenmeliyiz. Ama bunu yaparken bazı kuralları aklımızdan çıkarmamalıyız. İncinmemizin hemen ardından dediğim gibi gidip o kişiyle konuşmak iyi olmayabilir. Eğer biri bizi kırdıysa bu konuyu içselleştirmek ve üzerinde düşünmek ve dua etmek gerekiyor. Yani doğru zamanı beklemek çok önemli. Doğru ortamda, doğru zamanda doğru şeyleri konuşmak önemli diye düşünüyorum. Kutsal kitapta her şeyin bir doğru zamanı ve yolu olduğu yazılıdır. Doğru zamanlama çok önemli. O halde altın kural, doğru zamanı beklemek. Ama sorundan kaçmamak ve sorunu inkar etmemektir. Ayrıca bu konuda dua etmemiz de önemlidir. Sonra o kişiye bir fırsat daha sunmalısınız. Kutsal kitapta tek taraflı bağışlamadan söz edilir. Bunun anlamı, kişi sizden özür dilemeye gelmeden önce ve hatta hiç özür dilemese bile onu affetmektir. Bu konuda kutsal kitaptan iki örnek vermek istiyorum. İlki taşa tutularak öldürülen İstefanos'tur. O taş yağmuru altındayken göğe bakıp, "Ya Rab, bu günahı onlara yükleme," diye dua etmişti. İsa da aynı şeyi çarmıha gerildiğinde tekrarladı. Onun sözlerini hatırladınız mı? "Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar," demişti. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir müzik aramız var. Daha sonra burada olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Light Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. Sevgili dostlar, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken değindiğimiz konuları kaçıranlarınız varsa hatırlatmak istiyoruz. İlk bölümümüzde sizlerle öğrenme bozukluğu hakkında konuştuk. Bazılarımızın diğerlerinden daha farklı biçimde öğrendiğini ele aldık. Öğrenme zorluğu çekenlere yardımcı olacak önerilere de yer verdik.
1: İkinci bölümümüzde ise sizlerle anlaşmazlık konusunu ele aldık. Bir sorun olduğunda açık sözlü olmaktan, karşımızdaki kişiyle konuşmaktan söz ettik. Tanrı'nın insanlarla sevgi çerçevesinde konuşmamızı istediğini ve bundan hoşnut olduğunu da vurguladık. Ayrıca insanların yaptıkları hatalardan ve bizi kırdıklarından dolayı onları affetmenin önemini biraz da olsa değindik.
0: Evet sevgili dostlar, bugün de Umut Kadınları'nın sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce bizlerle görüşlerinizi, düşüncelerinizi, yaşadıklarınızı anlatabileceğiniz, paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyoruz.
1: umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bir sonraki Umut Kadınları'nda görüşünceye dek esen kalın,
0: hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Annelik konusunda Meryem'den daha iyi bir örnek yoktur. İlk oğlu İsa da dahil olmak üzere en az 6 çocuğu tek başına yetiştirmiş, çekip çevirmiştir. Meryem'in annelik çağrısı bize anneliğin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bugün bu yüce çağrı üzerinde durmaya devam edeceğiz. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Annenin Yüce Çağrısı adlı mesajı birlikte dinleyelim.
3: Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada aramızda yaşamıyor mu? Bunların hepsi İsa'nın üvey kardeşleriydi, 4 erkek kardeşi olduğu kesindi ve en az 2 kız kardeşi vardı. Çünkü onlardan çoğul olarak söz edilmiştir. En büyük oğlu İsa olmak üzere 6 çocuğu daha çekip çeviriyordu. Bunu hayal edebiliyor musun? Şimon'a hanginiz vurdu? Yakup, Şimon'a İsa vurdu, ben gördüm. Emin misin? Hayır, anne İsa değildi. Yani o hiç yalan söylemedi. Hiç kimseye vurmadı. O hep doğruyu söyledi. Hiçbir şeyi çalmadı. O dürüst bir abiydi. Meryem böyle bir evi çekip çeviriyordu. Kutsal kitap kardeşlerinin hizmet etmeye başladıktan sonra bile ona inanmadıklarını söyler. Bu ayeti açmanı isteyeceğim ama bir kenara yazabilirsin. Yuhanna 7. bölümün 3. ayet. Oldukça alaycı bir şekilde ona... Bayrama gidip mucizelerini orada göstersene. Burada kalırsan bu mucizeleri kimse göremeyecek dediler. Yuhanna şunları yazar. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İşte Meryem bütün bunlarla baş etmek zorundaydı. Daha da kötüleşiyor. Markos 3'te dikkat çekici bir öykü var. Yakınları aklını kaçırdığını düşünüyordu. 20. ayetten başlayarak ne dediğine dikkat et. İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler. Kardeşimize bak, bak ne yapıyor? Bütün bu büyük kalabalıkları topluyor, büyük büyük laflar ediyor ama biz onu tanıyoruz. Onunla birlikte yedik içtik, birlikte oynadık. Bu nasıl olabilir? Onu kalabalıkların arasından kurtarmaya çalıştılar. Sonraki ayetlerde içine bir cin girdiği için kendini kaybettiğini söylediler. Şimdi öykünün biraz ilerisinden devam edelim. 31. ayette şöyle diyor. Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Onu götürmek istediler. Meryem'in oğlunun kim olduğundan kuşku duyduğunu hiç sanmıyorum ama bu tartışmada onun nasıl bir rol oynadığını da bilemeyiz. 31. ayette daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları "Bak" dediler. "Annenle kardeşlerin dışarıda seni istiyorlar" dediler. "Tamam anne geliyorum, kardeşlerimle ve seninle sohbet ederiz" diyerek mi karşılık veriyor? Hayır, İsa buna karşılık onlara "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi. "İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur. İşte bu kadar." İsa onları başından savar. Kardeşleri ne olduğunu anlamadı ve Meryem bütün bu gerginliği yönetmeye çalışıyordu. Çünkü bu çocuk yalnızca olgun değildi. O tanrısal bir çocuktu ve kalıplara uymayı reddediyordu. Onunla ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Şimdi kılıç sonunda Meryem'in kalbine saplanmıştı ve bu onun varlığının en hassas noktasıydı. İsa çarmıha gerilirken Meryem gelir. Yusuf'tan yine söz edilmez. Neredeyse herkes, ben de bunun doğru olduğuna inananlardanım, Yusuf'un daha önce öldüğüne inanmaktadır. yaşamlarının bir parçası değildi. Meryem'in karma bir ailesi vardı. İlk oğlu olağanüstüydü. En az 6 çocuğu daha vardı. Ve şimdi İsa ölüyordu. Meryem de oradaydı. Onun yerine seve seve geçerdi ama bunun işe yaramayacağını biliyordu. Çünkü o kurtarıcıydı ama Meryem değildi. Hatta Meryem'in şarkısı adlı ilahide açıkça belirtildiği gibi oğlu tarafından kurtarılması gerektiğini de biliyordu. Kurtarıcım olan Tanrı'yla seviniyorum diyor. O da kurtarılmaya ihtiyacı olan bir günahkardı ve işte oradaydı. Yetkililere giderek bu adam deli, onu çarmıhtan indirin diyebilirdi. Ama müdahale etmedi. Çünkü ilahi iradenin orada gerçekleşmekte olduğunu biliyordu. Ama yine de oradaydı. Ve onun dayanılmaz acılar çekerek ölüşünü izliyordu. Kardeşlerinin orada olduğundan söz edilmez. Bildiğimiz kadarıyla hiçbiri orada değildi. Annesi bunca kederi tek başına yüklendi. Kılıç kalbine saplanmıştı. Hem de nasıl bir kılıç. Anne baba olmanın zorlukları, coşkuları, heyecanı, fırsatları ve sevinçleri vardır. Ama aynı zamanda anne olduğumuzda büyük miktarda üzüntüyü de kabul ederiz. Anne olmak kolay değildir. Şimdi yapmak istediğim şey yalnızca annelere değil, sonuç olarak hepimize cesaret verecek. Tanrı'nın tek bir hayata, tek bir bebeğe yaptığı çağrıyı anlamamıza yardımcı olacak, yaşamımızı değiştirecek, üç dersi anlamamıza yardımcı olacak şekilde tüm konuştuklarımızı toparlamaktır. Her şeyden önce anneliğin en yüce çağrı olduğu açıktır. Bugün bizi dinleyenler arasında çocuk yetiştirmenin önemli olmadığını düşünen tek bir annenin bile bulunmadığından eminim. Önemli mi? Evet, önemli. Çoğu zaman göremedikleri şey bunun ne kadar önemli olduğu, sonuç anlamında ne kadar büyük bir önem taşıdığıdır. Birçoğu bunu anlamaz. Çok zor koşullar nedeniyle evin dışında çalışmak zorunda kalan birçok annenin bulunduğunun tabii ki farkındayım. Bazen boşandıkları için, bazen de başka nedenlerden dolayı çalışmak zorunda kalırlar. Ev dışında değil de evde çalışabilenler de var. Yani insanlara suçluluk duygusu hissettirmek gibi bir niyetim yok. Herkesin durumu birbirinden farklıdır. Söylemek istediğim, kilise olarak bir araya gelerek yaşam mücadelesi verenlerin ve özellikle de yalnız annelerin yanında durmak, kendimizden fedakarlık ederek onların aileleri olmak, bu ebeveynlik sürecinde onlara yardım etmektir. Çocuklu bir yetişkin olarak eve geldiğinde konuşacak bir yetişkin bulamamak kadar kişiye kendini yalnız hissettiren bir şey olduğunu sanmıyorum. Yalnız anneler, Tanrı sizi kutsasın. Selma Frabert'in yazdığı bir kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Bir depoya bırakılan paketler gibi komşuların, yabancıların evlerine bırakılan bebekler, küçük çocuklar için kaygılanıyorum. Bir bebekle anne babasının kurdukları ilk kalıcı insani bağ, onlara sevgiyi, güveni, sevinci ve öz değerlerini öğretir. Ama bu topraklarda milyonlarca küçük çocuk ve bebek kendi kendilerine hayatta kalmayı öğreniyor. Kreşlerde acımasız olmayı öğreniyorlar. Evin dışındaki dünyanın umursamaz, hatta düşmanca bir dünya olduğunu öğreniyorlar. Yetişkinlerin birbirlerinin yerine geçebileceğini ve sevginin değişken olduğunu, insanlarla kurulan bağların tehlikeli olduğunu ve sevginin hayatta kalabilmek için biriktirilmesi gereken bir şey olduğunu öğreniyorlar. Ben bunları söylemek zorundayım. Siz kabul edip etmemekte özgürsünüz. Tanrı'nın lütfunun her türlü hatayı örtebileceğini bir kez daha vurgulamak isterim. Ancak araştırmalardan edinilen bilgilerin gösterdiğine göre bebekle annesi arasındaki bağın sevgi dolu ve güvenli olmaması durumunda bu çocuk evliliğe adım attığında bu bağın kalıcı olarak kurulamamasının etkilerini yaşayacak ve böyle de devam edecektir. Annelik yalnızca önemli bir şey değildir. Son derece önemlidir. Sen ve ailen birlikte bunun sizin için tam olarak ne anlama geldiğini bulmalısınız. Çünkü herkes için farklı olabilir. Ama Tanrı'nın bu benim çocuğum, onu benim yerime sen yetiştireceksin dediğini unutma. Bundan daha önemli bir şey yoktur. İkincisi, anneliğin ödülleri de vardır. Bunu bekliyordunuz değil mi? Sabırla bunu bekliyordunuz. Ödüller nerede diye sorabilirsin. Ebeveynliğin ödülleri genellikle geç gelir. Meryem, İsa çarmıha gerildiği sırada oradaydı. Ve İsa, annesini en sevdiği öğrencisine emanet etti. Bu, Meryem'in yüreğine dokunmuş olmalı. Yuhanna'yı işaret ederek, anne, işte oğlun dedi. Sonra öğrencisine, işte annen dedi. Kutsal kitap, o andan itibaren Yuhanna'nın Meryem'i kendi evine aldığını söyler. Yuhanna, tamam, İsa'nın bana verdiği sana bakma görevini kabul ediyorum dedi. Meryem'in ömrünün geri kalanında Yuhanna'nın ona gözü gibi baktığından eminim. Yani orada bile bir ödül vardı. Şimdi belki de size ödev vermenin tam zamanı. Bu hafta annene onun senin için ne kadar önemli olduğunu söyle. İlişkinizi yeniden bina et. Ben bunu artık yapamam. Eskiden annemi her anneler gününde arardım ama annem artık aramızda değil. Ya da onaylanmaya ihtiyacı olan başka bir anne bul ve onu teşvik et. Anne olmanın ödülleri vardır. Ve sonra İsa Mesih'in kardeşlerinin ona nasıl inanmadıklarını ve ah bildiğin gibi o aklını kaçırdı, gidip onu yakalayalım dedikleri öyküyü biliyorsundur. Peki bu öykü nasıl bitti? Ah arkadaşlar, çok güzel bitti. Arkadaşlar, az önce vaazda söz edilen cümleyi bir kere daha hatırlatmak isterim. Anneliğin ödülleri ve övgüleri genellikle geç gelir. Ama eğer sadıksan, geriye dönüp bakınca Tanrı kesinlikle sadıktır diyeceksin. Bazı durumlarda çocuklar söz dinlemez ve asi gibi görünürler ama sadık anne babaları sayesinde Tanrı'yı severek büyürler. Ve ancak geriye dönüp baktığımızda Tanrı'nın muhteşem lütfunu görebiliriz. Sabret, sadık kalmaya devam et. Düzelecek. Çocuklarının yaşamında Tanrı'nın lütfunu gördükçe onun yaptıklarına hayran kalacaksın. Ailenin parçalandığı bir zamanda yaşıyoruz. Amerika'da her gece yataklarına tek bir ebeveynle yatan 20 milyon çocuk için üzülüyoruz. Ve dünya genelinde aynı durumda olan milyonlarca çocuk var. Bu mesaj dizisini sizlere büyük bir imanla ulaştırıyoruz. Dizimizin adı Ailemiz için verdiğimiz mücadele. Senden görmezden geldiğin, örtbas ettiğin sorunlarla yüzleşmeni rica ediyoruz.

0: 10 mesajdan oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı dizisinin Annenin Yüce Çağrısı adlı ikinci mesajını dinledin. Hiçbir iş yalnız bir anne olmak kadar zor değildir. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında kilisenin kadınlara yardım etmek için neler yapması gerektiği konusunda Pastor Lutzer'ın düşüncelerini öğrenmek için bize katılın. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Sonsuz bir hayat.
3: Gerçeği tanıtı.
4: Radio Light.
2: 103.6.
4: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak, birazcık denge kurarak, biraz kendimizi geliştirerek bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Bu program kimin için? Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler, bir de genç nesli yetiştirenler. Hoş geldiniz, doğru yerdesiniz.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz ara ara kişisel gelişim, ara ara psikoloji konuları oluyor. Bazen eğlenceli konular yapıyoruz, finans oluyor vesaire vesaire. Bazen de sağlıkla alakalı konuşuyoruz ve bugün de o sağlık konularından biri. Şimdi biz bu uzun belki 100 programı aşan sürecimiz boyunca şöyle bir şeyden bahsettik. Sağlıklı yaşam derken işte sağlıklı finans yönetimi var, sağlıklı ilişkiler var ve biz bunların hepsine bakıyoruz. Neden? Çünkü holistik olarak yani bütünsel olarak gelişmemiz lazım. Öyle bir şeyin ucundan tutarak olmuyor. Ama dedik ki evet fiziksel sağlık da var ve egzersizden bahsettik, dengeli beslenmeden bahsettik, uykudan bahsettik. Su içmekten bahsettik, bir sürü şey anlattık, detaylar verdik. Bugün de beslenmede mikrolardan bahsedeceğiz. Gamzeciğimiz yine o güzel girişlerinden birini yapsın bize bakalım.
1: Evet, daha önce sağlıktan söz ederken fiziksel sağlık için de gerekenlere değinmiştik. Sonrasında da sağlıklı beslenme neleri gerektirir şöyle bir bakmıştık. Örneğin unutkanlaştığımızda sebebi çok daha derin ve ciddi yerlerde ararken doktorumuz bize sadece B12 eksikliğimiz olduğunu söyleyebiliyorlar.
0: Evet evet, buna çok rastlıyorum, özür dilerim kestim. Aynen. Ama Alzheimer oldum ben falan diye gelip de sonra sadece iki B12 iki hapıyla iyileşen çok kişi gördüm yani. O yüzden mikroları lütfen lütfen küçümsemeyelim.
1: Evet. İşte bugün bazı fonksiyonlara bakacağız. Yani bunların eksikliğinde ne yaşanıyor? Bilelim ki düzenli olarak da kan testleri yaptırmayı da ihmal etmeyelim.
0: Evet. En son söylediğin en önemlisi. Birincisi, bunları yaptırmak yani bunlarla alakalı bir fikrimizin olabilmesi için maalesef yanlış anlaşılmalarda böyle hep yapıldığı gibi her şeyi böyle tonlarca yiyelim, alalım vitamin hapları, daha çok hap yapmadan önce gidip kan testi yaptırmamız gerekiyor. Var mı aramızda kan testinden korkan Gamzeciğim?
1: Yok. Yani
0: yok, korkmuyoruz. Sadece bayılıyoruz.
1: Evet, bayılıyoruz. Sadece korkmuyorum ama. İlginç
0: korkudan
1: bir şey
0: değil, doğrudan bayılıyor.
1: Evet.
0: Hatta şöyle diyor, ben bayılacağım diye küt gidiyor. O arada yakalamak gerekiyor.
1: Ne yazık ki içim gidiyor.
0: Evet. Yapacak bir şey yok.
1: Bir
0: şey efendim, korkuyorsanız da korkunun ecele faydası yok. Gidip o kan testlerini yaptırmamız gerekiyor. Neden gerekiyor? Öncelikle kamu spotu. Lütfen bilinçsiz ilaç kullanmayın. Bunlar da neticede vücudun bazıları, evet, fazlasını vücudun attığı şeyler. Örneğin C vitamini. C vitamininin fazlası vücut tarafından atılıyor. Doğru, süper, ama bazıları öyle değil. Örneğin çinko. Bir kişi biliyorum ki çinkodan zehirlendi. Neden? Doktor demiş ki çinko tırnağına saçına iyi gelir. Tamam, çinkoyu almış zehirlendi en sonunda.
1: Sürekli
0: neden?
1: Çünkü
0: vücudunda çinko eksiği yokmuş ki. Saçının hani yani cansız olmasının sebebi başka. Dolayısıyla önce gidip bu değerlerimize baktırmamız ve ona göre eğer takviye gerekiyorsa almamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, eğer mümkünse bunları doğal gıdalardan alabilir miyiz acaba? Hani böyle kutu kutu ilaçları güzel güzel böbreklerimize yüklemektense biraz belki hani doğalıyla idare etmeye çalışmak lazım. Örneğin mesela bana selenyum hapı al dediler. Bu arada bugün selenyumdan bahsetmeyeceğiz galiba, o kadar detaya girmedik ama. Selenyum hapı al dediler. Ben onun yerine badem yemeyi tercih ettim. Bu da bir tercihtir.
1: Çözüm.
0: Evet.
1: Peki ne sıklıkla kan testi yaptırırsın?
0: 6 ayda bir yaptırmak gerekiyor bence. Yani özellikle aslında kışın belki daha çok yaptırmak gerekiyor. Çünkü D vitamini eksikliği çok çıkıyor bu ara herkeste. Şimdi Hashimoto, bu tiroid hastalıkları falan da çok moda oldu. Yani çok moda oldu derken hepimizde çıkıyor galiba. Onlar da bir şekilde vitaminlerin emilimini azaltıyor bu tür hastalıklar. Yani metabolizma hastalıkları. Dolayısıyla mümkünse 6 ayda bir yaptırmak gerekiyor en az. Tabii bu arada bunun tam tersi var. Sürekli bana bir şey mi oldu, sarı mıyım ben bugün falan deyip test yaptıranlar. Böyle de olmayınız efendim. Bu kadar da
1: gerek. Hastalık hastası da olmayalım.
0: Evhamlı olmayalım. Ama 6 ayda bir rutin kontrol yaptırmak, eğer hani bir hastalığınız varsa belki 3 ayda bir yaptırmak yeterli olacaktır. 6 ay iyidir özetle.
1: Peki genelde eksikliklerin çıktığı bir şeyin var mı?
0: Var. B12. Evet. İşte o hani Alzheimer oldum benlerden biri benim. Maalesef vücudum, yani birincisi çok et yemekten falan hoşlanan biri değilim. Eskiden vejetaryendim. Sonra ciddi problemler yaşadım. B12 hapını da vücudum tutmuyor çünkü Hashimoto hastasıyım. Neyse, uzun uzun anlatmayayım. Uzun lafın kısası, bir gün televizyon kumandası yok, tuzluğu bulamıyorum vesaire. Neticede televizyon kumandası buzdolabından, tuzluk çamaşır makinesinden çıktı. B12 eksikliğinde bayağı, eskiler böyle amiyane tabirle bunamak diyor ya, bayağı zihnen probleminiz varmışçasına unutkanlaşıyorsunuz. Etkiliyor. Yani mesela televizyon programına gidiyorum, çantayı unutmuşum, hani kostüm yok falan ortada. Her şeyi her yerde unutabilirsiniz. Yani bir gün bütün koca okul, ki okul 5 kat ve büyük, bütün okulu aradım, telefon nerede? Yani bulamıyorum telefonumu vesaire gibi şeyler yaşayabiliyoruz. Tabii işte gözündeki gözlüğü aramak, yani her şey olabiliyor.
1: Elimdeki telefonu aramak.
0: Elimdeki telefonu aramak. Anahtarı kapının arkasına takıp orada bırakmak. Sonra güvenliğin gelip işte anahtarınız dışarıda demesi. Böyle şeyler olabiliyor. Yani tabii bunun daha büyüğü de var. B12 eksikliğinin bana yaptığı şey, sınavım var, Almanya'dayım. Ertesi günü morfoloji sınavım varmış. Gece 3:30. Bir arkadaşım aradı. Sınava çalışıyor, bir soru sordu. Dedi ki ya, dedi, bunlar nedir? Dedim ne oldu? Sen sınava çalışmıyor musun, dedi. Ha. Sonra dedim ki aa, sınav varmış. Yani sınavı unutacak kadar, ki ben umursamayan bir öğrenci asla değildim. Maalesef unutkanlaşabiliyorsunuz ama bende B12 eksikliği var özetle.
1: Evet, o zaman teker teker bazı mikrolara ve eksikliğinin yol açtığı semptomlara bakalım.
0: Önce bir araya gidelim.
1: Girelim, evet.
0: Hadi bir araya gidelim, evet. Birazcık müzik dinleyelim.
1: Bölünmeden bir araya girelim. Bu arada sizin belki bu eksiklikler durumundaki komik hallerinizi paylaşmak isterseniz yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün beslenmede mikrolardan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Buyurunuz Gamze Hanımcığım.

0: kalbiniz çarpıyor falan, çok ilginç. Diyebilirsiniz ki benim çarpıntım var ve böyle birden nefesiniz kesiliyor, haliniz, derler ya, takatim kesildi. Birden mesela merdiven çıkıyorsunuz, bir basamak önce hiçbir şey yok. Hani insan yavaş yavaş yorulur ya, birden gidiyor böyle. Sonra bu kansızlıktan dolayı her şeyin kokusunu inanılmaz fazla almaya başlıyorsunuz falan. Av köpeği gibi buradan şu geçmiş falan diye dolaşıyorum koklaya koklaya. Kansızlık sürekli üşümenize sebep oluyor.
1: Olabilir.
0: Halsiz hissediyorsunuz haliyle. Aman, saçlarınız da dökülebiliyor. Gerçi saç dökülmesinin başka bir sürü sebebi var. Ama sende var mı B12 eksikliği?
1: Yani zaman zaman var galiba. Çünkü ben de çok çabuk yorulduğumu hissediyorum. Konsantrasyon bozukluğu kesinlikle yaşıyorum. Göz kararması ara ara bende de oluyor. O zaman bunu yiyeceklerle takviye ederek tamamlamaya çalışıyorum.
0: Tabii Nisan kırmızı et yesin. Nisan'ın kırmızı etle bağlantısı şey.
1: En azından köfte. Yiyebiliyorum onu.
0: Yok, benim haplarım var. Ben haplarımı alıp mutlu mesut yaşıyorum. Yalnız tekrar lütfen uzmanlara danışın.
1: Danışın.
0: Lütfen
1: evet.
0: Kendinize teşhis koymayın. Yani. Gidin testi yaptırın. Ben de vardır demeyin. Belki sizin kalp çarpıntınızın sebebi farklı.
1: Başka bir şey.
0: Lütfen gidip test yaptırın. Korkmayın. Ya azıcık bir tanecik iğne batırıyorlar. Hiçbir şey olmuyor.
1: Evet. Bir diğeri C vitamini eksikliği. C vitamini eksikliğinin görüldüğü durumlarda da kansızlık, diş eti kanaması, cilt morarması gibi durumlar görülebiliyor.
0: C vitamininin fazlası vücuttan atılıyor. Dolayısıyla C vitamini fazlalığından korkmanıza gerek yok. Küçükken bize böyle öğretiliyordu ya, işte A vitamini şeyde yağda çözünür, C vitamini suda çözünür falan. C vitamini fazla aldığınız zaman vücudunuz onu depolayıp bir şey yapmıyor yani. Normal idrarla atılıyor. Dolayısıyla C vitamininden korkmanıza gerek yok. İşte C vitaminini de böyle sürekli kalsiyumla vesaire alacağınız, işte B12 dedi ki hani et, kırmızı et vesaire yemek lazım. Bütün proteinlerde B12 yok bu arada. Kırmızı et maalesef gerekiyormuş. C vitamini içinde illaki aman limon sıkayım narinciye değil. Maydanozda da var yani, bakın C vitamini içeren şeyler, işte kuş burnu gibi şeylerde aslında normalde bu orman meyvesi dediğimiz şeylerde falan çok oluyor. Ve maydanozun çok yararlı olduğunu biliyorum bu konuyla alakalı olarak. Kivide vesaire çok var yani, sadece narinciye ile alakalı değil. Ve bu arada lütfen, biz bu mikroları anlatırken besinlerden bunları alın diyoruz ama bu besinden kastımız mümkünse paketli olmayan ürünler. Yani gidip siz belirli markaların meyve suyunu aldığınızda orada C vitamini var yazsa bile arkasını bir okuyun. Yani o kadar eser miktarda, %30'u onun meyve. Onun yerine kısacası gidip portakalı alınız, yiyiniz, içiniz, sıkınız. Mümkün olduğu kadar bunları doğal yollardan alırsak eğer, sağlığımız için çok daha iyi olacak.
1: Evet, mümkünse o şekilde yapmanız gerçekten çok önemli.
0: Sen C vitamini nereden alıyorsun?
1: C vitaminini hap olarak da alıyorum ama limon ve işte maydanoz da yiyebiliyorsam değil, yemeye çalışıyorum.
0: C vitamini aslında kolay bulunur. Pek çok gıdada var. Böyle B12 gibi daha az yerlerde olan bir şey değil. Dolayısıyla aslında bunu bulmamız çok kolay. Çok pahalı da olmuyor C vitamini. Şey vardı bir de, hibisküs tohumu mu öyle bir şey mesela, onda da çok C vitamini var. Ama kuşburnunu falan bir, ya keşke şöyle ufacık bir bahçemiz olsa, iki tane çalı eksek aslında hallolacak işimiz yani. En azından belki balkonda saksının içinde maydanoz yetiştirebiliriz, o da mümkün. Geçelim sıradakine.
1: Evet, D vitamini. Muzdarip olduğum durumda eksiklerden bir tanesi.
0: D vitamini konuşmak istiyorum. Evet öğretmenim. D vitamini. Geçenlerde bir arkadaşımız dedi ki her yerim ağrıyordu, ki bu kişi yani 30 yaşın altında. Gayet genç. Her yerim ağrıyor, depresyona girdim dedi. Bakın bu mikroların bazılarının eksikliği maalesef depresyon belirtisi gösteriyor.
1: Evet.
0: Siz sanıyorsunuz ki ruhsal bir probleminiz var. Bu sefer şöyle bir şey yapıyorlar. Gidiyorlar doğrudan, şimdi çok da moda olduğu için, psikoloğa. Halbuki aslında o D vitaminini aldığı zaman düzeliyor. D vitamini normalde güneşte var. Eğer siz ben güneşte kendim daha hissediyorum, güneş olmayınca mutsuz oluyorum diyorsanız belki de D vitamini eksikliğiniz olabilir. Bazı psikolojik sandığımız şeylerin aslında sebepleri gayet fizyolojik.
1: Çok ilginç değil mi?
0: Evet çok ilginç.
1: Gerçekten.
0: D vitamininin evet ilaçları var. Böyle kapsül gibi ilaçları var ya da ekmeğe mi damlatılıyor?
1: Evet, ekmeğe damlatılır şekilde de hap şeklinde de satılabiliyor.
0: Onun yerine güneşe çıkınız. Güneşle de alakalı doktorlar şey diyor, bileklerinizin, avuçlarınızın açık olması gerekiyormuş. Oradan emiyormuşuz. Oradaki derinin yapısından dolayı oradan daha çok giriyor sanırım. Dolayısıyla böyle gidip güneşe avuçlayınız efendim. Bol bol güneşe çıkınız. Güneşe çıktığımız zaman tabii ki güneş kremi sürecekseniz sürün ama o hep böyle teyzemler falan, yaşlılar derler. Kemiklerin güneş

0: görsün. Evet, o kemiklerin güneş görmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Oku bakalım, evet, neler yapıyormuş.
1: D vitamininin eksikliklerinde Nisan'da söylediği gibi kas ve kemik zayıflığı, üzgün hissetme, kesinlikle bunu yaşıyorum gerçekten. Ağrı hassas, üzgün hissetme, kesinlikle bunu yaşıyorum gerçekten. Ağrı hassasiyetinde artma, kronik diş eti hastalıkları, yüksek tansiyon, yorgunluk ve uyku hali kesinlikle oluyor. Ruh durumunda dalgalanmalar oluyor.
0: Aa Gamze.
1: Dayanıklılıkta azalma oluyor. Fazla kilo, bağırsak sorunları yaşanabiliyor. Baş terlemesi ya da alerjilerde artış gibi durumlar olabiliyor.
0: Ne kadar ilginç değil mi? Normalde aslında D vitamini ama alerjinizi etkiliyor. Ruhsal durumunuzu etkiliyor. Ne bileyim, aslında normalde kaslarınız ağrıyor. Siz sanıyorsunuz ki kaslarınızda bir şey var. D vitamini çünkü kasla alakalı olarak aklımıza gelen bir şey değil. Ya da kemikle alakalı bize küçüklükten beri işte kalsiyum öğretildi. Evet, kalsiyum da tabii, ona da geleceğiz. O da önemli. Ama D vitamininin bu kadar çok şeye etki ettiği büyük bir gerçek. O yüzden derler ya, güneş girmeyen eve doktor girermiş.
1: Gerçekten öyle. Evet, bir araya girelim. Ondan sonrasında tekrardan uzun uzun devam edelim. Bu arada sizler bize yorumlarınızı, varsa sorularınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz beslenmede mikrolar, yani vitaminler, evet, mineraller falanlar filanlar. Hı-hı. Evet. Buyurunuz efendim, bir sonraki nedir?
1: E vitamini eksikliği.
0: E vitamini hep deyince böyle bütün kremlerin üzerinde E vitamini,
1: evet,
0: E vitamini diye yazıyor. Demek ki ciltle alakalı bir şeymiş, evet, E vitamini. Buradan bunu anlıyoruz.
1: Görme problemleri, halsizlik, yorgunluk, kansızlık, deride ve dilde çatlaklar oluşabiliyormuş. Ciltte kolay morarma olabiliyormuş. Kas ve kemik ağrıları oluşabiliyor. Kas kaybı, tırnak ve saç sağlığının bozulması gibi durumlarda yer alıyor.
0: E vitamininin ilacı var ama yani mesela salatalık, salatalık da
1: yerseniz,
0: var benim bildiğim.
1: Evet.
0: Ben salatalığı çok severim. Ya hani hayatımıza böyle tuhaf atıştırmalıklar girdi. Böyle bir sürü paketli gıdalar. Evet, tatları çok güzel, bayılıyoruz hepsine. Ama o kadar koruyucu maddeyi, o kadar kimyasalı bünyemize sokmak yerine mesela eskiden ben hatırlıyorum annem atıştırmalık diye meyve getirirdi. Ya da böyle limon, tuz falan koyardı. Havuçlar, salatalıkları böyle uzun ince doğrardı. Hı-hı. Ve bakıyorum onlar da gayet yararlı oluyor. Yani gençler biraz inanın, mesela spor falan yapıyorsanız bir süre sonra antrenmanlarda bile performansınızın arttığını göreceksiniz. Dolayısıyla böyle o atıştırmalıkları biraz daha bu şekilde sağlıklı yere doğru eğer çekmeyi başarırsanız o kas ağrılarınıza daha kolay geçecek, daha kolay kas kütlesi kazanacaksınız vesaire. Ki salatalık müthiş bir şey çünkü çoğunluğu su. Kalori olarak da zaten çok fazla kalorisi yok. Ortalama 15 kalori falan. Kalori kısmı çok önemli değil ama su oranı çok yüksek. Dolayısıyla eğer su içmeyen biriyseniz hem E vitaminini bol bol alıp hem de su depolayabilirsiniz bir yandan. Sen hiç E vitamini alıyor musun?
1: Takviye olarak almıyorum ama beslenme olarak devam ediyorum.
0: Benim geçenlerde sesimde ciddi bir problem olmaya başlamıştı. Kışın daha doğrusu geçen. Bakayım. Oldu bayağı oldu. Şöyle, doktora gittiğimde E vitaminden kaynaklanabileceğini söylediler. Ve ben dolayısıyla E vitamini iğnesi yaptırdım o zaman. Ve araştırdığımda da gerçekten sesinizde bir problem varsa E vitamini eksikliğinden olabiliyormuş. Burada bizim saydıklarımız arasında bu yoktu. Ne gibi bir ilgisi olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ama genel olarak dokuları onardığı için muhtemelen kas dokusunu da onarıyor ve ses teli dediğimiz şey aslında kas tabii ki. Dolayısıyla sesinizde de bir problem varsa bülbül gibi şakımak istiyorsanız E vitamini alın efendim. Sıradaki nedir?
1: Sıradaki çinko. Yeterli miktarda çinko alınmaması enfeksiyonlara, bağırsak fonksiyonlarının değişimine, anemiye ve otoimmün sisteminin hastalıklarının oluşmasına da zemin hazırlayabiliyor.
0: Bu ne demek biliyor musunuz? Bağışıklık sisteminiz çöküyor.
1: Evet.
0: Ne kadar ilginç bir şey ki çinko dediğiniz şey bir metal.
1: Kesinlikle.
0: Ve normalde zehirli. Gerçekten de fazlası sizi zehirler. Vücudumuzda her şeyin bu kadar büyük bir dengede olması ne kadar mükemmel bir şey. Az önce söylediğim gibi çinkonun fazlası maalesef atılamıyor vücuttan. Dolayısıyla sizi zehirleyebiliyor. Ayrıca epileptik, yani epilepsi gibi bir hastalığınız varsa, nörolojik ya da işte beyinle alakalı bir hastalığınız varsa çinko almayın. Çünkü bazı durumlarda zararlı olabiliyormuş. Böyle epileptik bir kişiyi bayılmalarını sıklaştırdığını biliyorum. Dolayısıyla bu gibi şeyler, C vitaminini her zaman alabilirsiniz. Hiç problem değil. E vitaminini, salatalık yiyin. Kilolarca ne olabilir ki? Ama çinko gibi şeyler tehlikeli. Çinko gibi şeyler bilinçsiz olarak alındığında size yararından çok zararı olabilecek bir şey. Ama bakarsanız eğer, mesela benim durumumda zaten benimki bir bağışıklık sistemi hastalığı idi. Şu an iyiyim aslında, bir şeyim yok. Peki, değil mi? Var mı? Yok.
1: Yok.
0: Çinkonun bunda çok önemli olduğunu görüyoruz. Bana da zaten doktor sürekli olarak çinko veriyor. Bağışıklık sistemini toparlayabilmek için. Hani eğer diyorsanız nerede kim grip olduysa bütün virüsü ben kapıyorum diyorsanız eğer, o muhtemelen çinko eksikliğindendir. Evet, mesela C vitamini de bağışıklığı güçlendiriyor. Hani böyle hastalanırız, bize böyle limonlar falanlar içirilir vesaire ya. Evet, bu doğru ama öte yandan sadece C vitamini tek başına bir şey yapamıyor. C vitamini damar sağlığıyla da alakalı. Damarlarınızda doku bozulması olabiliyor. C vitamini eğer eksikliği ileri derecede varsa. Dolayısıyla şu limonlara, portakallara, çileklere, C vitaminini başka şeylere lütfen dört elle sarılalım. Hadi bir sonrakini de söyle, öyle araya gidelim.
1: Magnezyum.
0: Daha az önce ufak bir şey için eczanedeydik. Bir teyze magnezyum almaya çalışıyordu. Çünkü ona demişler ki bu olmazsa uyuyamazsın. Benim anladığım. Evet. Ne oluyormuş?
1: Evet, eksikliğinde belirtilerinde iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk, halsizlik oluşabiliyor. Daha şiddetli vakalar ise de kas krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği ve zihinsel bulanıklık da görülebiliyormuş.
0: Evet, böyle bir tanıdığım var. Parmaklarının uçları uyuşuyordu sürekli. Meğer aslında sadece basit bir şekilde magnezyum eksikliğindenmiş. Ne kadar ilginç. İşte onu da mesela psikoloğa götürdüler. Yok işte nörolojiye götürdüler, şuna götürdüler, buna götürdüler. Tabii onlar da testi yaptıklarında çok aklı başında bir psikoloğa götürmüşler. O da önce demiş gidip test yaptırsın aile hekiminden, ondan sonra bana gelsin. Onda mesela ortaya çıkıyor magnezyum eksikliği olduğu. Çok ciddi uyuşmalar yapabiliyor. Kardiyovasküler, kalp ve damar hastalıkla alakalı. Aritmi de ritim bozukluğu. Kalbinizde böyle güm güm güm güm hani pıt pıt pıt pıt atarken pıt pıt pıt deyip böyle birden ritminin bozulduğu ya da böyle hop ediyor derler ya. Gibi. Bir şeyler oluyorsa aslında onlar normalde vitamin eksikliklerinden ya da magnezyum eksikliğinden vesaire oluyor. Kramp meselesine gelelim. Kramp meselesinde tek başına magnezyum etkili değil aslında. Bir de potasyum meselesi var. Ama magnezyumun krampı büyük ölçüde engellediği doğru. Ben öğretmenken ve bütün gün ayakta koşuştururken çok sık kramp giriyordu bana. Yani geceleri uykumdan kramp girerek uyanıyordum. Ya da spor yaparken mesela çok hızlı bir şekilde kramp girebiliyor. Eğer böyle bir durumunuz varsa kramp girmesi gibi, magnezyum almanız varsa kramp girmesi gibi magnezyum almanız gerekiyor. Bunun illaki yine süreye geçirdik, araya girmedik. Tamam, gireceğiz. Bunun illaki hap olarak alınmasına gerek yok. Zaten hapları da biraz pahalı geldi açıkçası bana. Onun yerine maden suyu içebilirsiniz. Yalnız

0: Maden suyundan kastım soda ya da gazlı içecek değil. Gerçekten mineral, arkasına okuyun. İçinde mineralleri olan normal maden suyundan bahsediyorum. Marka söyleyemiyorum ama siz onları bilirsiniz. En doğal olan, en tebel olanlardan. Markete gidip arkalarını okursanız, bir de zaten şu marketlere gittiğimizde bir şeylerin arkasını okumak gibi bir alışkanlığımız gelişse çok iyi olacak.
1: Çok önemli.
0: Hadi bir araya gidelim.
1: Evet, araya girelim. Sizler bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz
1: hoş
0: değerli
1: geldiniz.
0: Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neden bahsediyorduk Gamzeciğim?
1: Bugün mikrolardan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Vücudumuzdaki.
0: Dedik ki beden sağlığımız için iyi beslenmemiz gerekiyor. Tamam. İyi beslenme ne? Bir sürü şeyden bahsettik. Geldik mikrolara. Bunlar biraz daha ayrıntı. Evet. Hep annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz bize diyor vitamin ye birazcık, meyve ye, sebze ye vesaire. Boşu boşuna mı diyorlar? Nelere baktık genel olarak şimdiye kadar? Bu vitaminlerin eksikliği bize depresyon olarak geri dönebiliyor. Hı hı. Saç dökülmesi olarak geri dönebiliyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra başka ne? Tırnaklarımızın kırılması, çatlaması olarak geri dönebiliyor. Hı. Sürekli dudaklarda, deride çatlaklar, ağzımızda, oramızda, buramızda yaralar çıkması olarak geri dönebiliyor. Ondan sonra görme bozukluğu olarak geri dönebiliyor. Bağışıklık sisteminin çökmesi de her gördüğünüz "Aa sen de mi nezlesin? Gel ben de olayım" şeklinde eğer bütün virüsleri topluyorsanız bağışıklık sisteminin zayıflaması olarak geri dönebiliyor. Kramp olarak geri dönebiliyor. Diyelim ki spor yapıyorsunuz. Ha herkes spora ilk başladığında protein, kreatin ek bir şeylere dalıyor ama ondan önce halledilmesi gereken başka mikrolar var ki sağlıklı bir şekilde kas sisteminiz kendini yenileyebilsin. Sıradaki nedir efendim?
1: Potasyum eksikliğinde kaslarda kendisini hissettiriyor. Yeterli potasyumun alınamadığı durumlarda hem sinirler hem kaslar sağlıklı çalışamıyor ve vücutta sıvı dengesi sağlanamıyor. Tansiyonda kontrol altında tutulamıyor. Böbrek taşı riski düşük kalsiyuma yol açabiliyor. Aşırı potasyum eksikliği de felce de götürebiliyormuş.
0: Potasyum her yerden bulabileceğimiz bir şey olduğu halde neden eksikliği bazen çıkabiliyor hiç anlamıyorum. Potasyum en temel neyde var biliyor musun? Patateste var. Çünkü kök depo. Aynı zamanda muz da var. Ve magnezyumla birlikte bu kramptır, kastır, kasılmalar. Bunlardan sorumlu devlet bakanımız normalde potasyum. Sende hiç böyle potasyum ya da herhangi bir şekilde kas krampları falan gibi bir şey oldu mu?
1: Ayaklarımda kasılmalar oluyor. Muz yiyorum ve gerçekten de işe yarıyor.
0: Zaten de genelde ben spor yaparken hocalar şey diyordu. Bir elinizde maden suyu, bir elinizde muz olursa sorun yaşamazsınız. ve ben bir ara gerçekten tabii ki yani normal yemeklerden bahsetmiyoruz ama sürekli olarak işte hem magnezyum hem potasyum vesaire almamız gerektiği için günde işte iki tane falan maden suyu içiyordum. Tabii onu da boş mideye içmemek lazım. İnanılmaz derecede problem yaratabiliyor yani mide ağrıları çekmeye başlarsınız bu sefer. Ama sonuçta ben şunu gördüm. Bir ara sadece böyle takviyelerle vesaire kendimi toparlamaya çalıştığım zaman oldu. Bir yere kadar evet olabiliyor. Doğru eğer hiçbir şey yiyemiyorsanız, yapamıyorsanız. Ama sonradan şunu fark ettim. Bunları doğal yollarla aldığınızda vücudunuz bir şekilde daha kolay sentezliyor. Ben de doğal şekilde almak, işte o muzu yemek, o maden suyuna hani abanmak diyeyim vesaire daha çok işe yaradı. Yoksa ben de öyle kutu evde hala kutuları duruyor. Şişe bir sürü kütenleri, bilmem neleri, bir sürü şey var evde. Ama en çok gerçekten de onu doğal yollarla almak işe yarıyor. Yoksa çünkü multivitaminlerin de içinde her şey var. Ama sizin belki ne bileyim D vitamini eksiğiniz var ama A vitamini eksiğiniz yok. Ama siz hepsini kendinize dayamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bazılarının da fazlalığı da problem oluşturduğu için gerçekten bilinçli bir şekilde önce bir uzmana danışıp önce bir test yaptırıp ha ben de bu eksikmiş deyip ona göre bir şeyler almak, yemek, içmek lazım. Sonraki nedir?
1: Ve geldik kalsiyum eksikliğinin belirtilerine. Kemiklerin zayıflaması, tırnaklarda deformasyon, kırılmalar, deride kuruluk oluyor. Kas ağrıları ve kramplar da oluyor. Yaygın epileptik nöbetlere sebep olabiliyormuş. Ağız çevresinde parmaklarda uyuşukluk, karıncalanma hissi oluşturuyor. Ve çocukların dişlerinin gelişim bozukluklarında da diş çürümelerine de sebep oluyor.
0: Kalsiyum bize çocukluktan beri süt iç yoksa büyümezsin şeklinde evet. Anlatılmaya çalışılan bir mikrodur kendisi.
1: Evet.
0: Evet doğru süt iç yoksa büyümezsin doğru. Çünkü kemik gelişiminde gerçekten de çok büyük rol oynuyor. Burası yadsınamaz bir gerçek ama sadece sütte yok. kalsiyum. Ayrıca da bakmak lazım bizim kullandığımız bu UHT sütlerde ne kadar kalsiyum kalıyor. Bir de şimdi gitgide yağlarını, o süt yağı yani laktozunu içindeki azaltıyorlar. Laktoz intoleransından dolayı yapıyorlar bunu aslında normalde. Ama bir bakmak lazım kalsiyum oranlarına da etki ediyor mu? Yine bademde vesaire çok kalsiyum olduğunu, kabak çekirdeğinde vesaire çok olduğunu söylüyorlar. Ben de zaten böyle baktım bunların nelerde var yani E vitamini bilmem ne falan filan. Yoksa hepsinin ayrı ayrı şişe şişe vitaminini almaya çalışsak başa çıkamayız maddi olarak. Dolayısıyla bunları yemek gerekiyor. Ve bir hocam vardı yine spor yaparken derdi ki yemeniz gerekenleri yemeye çalışsanız zaten abur cubur yiyecek yer kalmayacak.
1: Kalmayacak.
0: Dolayısıyla zaten zayıflayacaksınız. Evet. Daha sağlıklı hale geleceksiniz. Ben o zaman zayıflamak için zaten 48 kiloydum da yani zayıflamak için yapmıyordum sporu ama genel olarak zayıflamak için yapanlar için kendinizi aç bırakmaya değil aslında beslemeye yönelik olarak yemek yemeniz gerekiyor derdi. Çünkü zaten siz doğru şeyleri aldığınızda hormonlarınız da doğru bir şekilde dengelenecek. Çünkü çoğunlukla kendimizi aç bırakmak kortizol salgılamamıza sebep oluyor. Nedir kortizol? Vücutta savaş kaç mekanizmasını çalıştıran bir şey. Sürekli olarak ben tehlike altındayım diyen bir şey. Dolayısıyla da vücudunuz o yağı tutmak istiyor. Bırakmam diyor. Bana her an saldırı gelebilir. Ben burada kendimi sağlama almak zorundayım diyor. O yüzden de özellikle böyle karın çevresinde vesaire yağlar birikiyor. Yani çünkü neden? İç organları korumak istiyor. Dolayısıyla önce bu mikroların, tabii makrolarımız da vardı. Onlara da yani değinmiştik daha önce biliyorsunuz protein, karbonhidrat ve yağ dengesi. Yağdan kastımız kızartma yağı değil. Tabii ki yararlı yağlar var. Mesela avokadoda da yağ var, zeytinyağı, ceviz yağı vesaire. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor biliyoruz. Ve böyle ketojenik diyetlerde vesaire yağlara çok önem veriliyor. Karbonhidrat yerine vücudun yağdan enerji çevirmesi sağlanılmaya çalışılıyor. Ama biz bunları da yaptığımızda yine yeterli olmuyor. Çünkü tamam ama bu makroları sentezleyebilmek için yine vücutta doğru bir şeyler olması lazım. İşte o doğru bir şeyleri de ancak mikrolarla sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla siz eğer spor yapıyorsanız istediğiniz kadar protein yiyin. Eğer mikro dengeniz doğru değilse hiçbir işe yaramayacak. Hadi bir ara verelim.
1: Verelim. Ondan sonrasında kalanları da konuşalım birlikte. Bu arada yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz bize. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve size makrolardan daha önce bahsetmiş olduğumuz için bugün beslenmede mikrolardan bahsettik. Gamzecim, biliyorum aramıza yeni katılanlar var. Dolayısıyla şöyle bir baştan özetlemek ister misin?
1: Evet, tabii ki.
0: Neyin eksikliğinde ne oluyor? Çünkü ben sürekli araya girdim. Bunların hangi besinlerde olduğunu falan söyledim. Birazcık karıştı. Buyurun efendim.
1: Evet, B12 eksikliği kansızlığa neden olabiliyor. Anemi olarak da tanımlanan, kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararmasına sebep olabiliyor. C vitamininin eksikliği görülen bireylerde de kansızlık, diş eti kanaması, ciltte morarma gibi durumlar görülebiliyor. Bazı durumlarda ise yara iyileşmesinde yavaşlama ile tanımlanan iskorbüt adı verilen bir hastalığın ortaya çıkabileceği görülüyormuş. Bağışıklığı da düşürüyormuş. D vitamini kas ve kemik zayıflığı, üzgün hissetmek, ağrı hassasiyetinde artma, kronik diş eti hastalığı, yüksek tansiyon, yorgunluk ve uyku hali, ruh durumunda dalgalanmalar olabiliyor dedik, dayanıklılıklarda azalma, bağırsak sorunları, baş terlemesi ve alerjilerinde artmasına sebep oluyor eksikliği. E vitamininin eksikliğinde görme problemleri yaratabiliyormuş, halsizlik ve yorgunluk yapabiliyormuş, kansızlık deride ve dilde çatlaklar, ciltte kolay morarma, kas ve kemik ağrıları yapabiliyor.
0: Ay içim şişti ama zormuş hepsinin eksikliği, evet.
1: Kas kaybı, tırnak ve saç sağlığının bozulması gibi durumlar yer alabiliyormuş. Çinkonun eksikliğinde yeterli miktarda alınmadığında enfeksiyonlara, bağırsak fonksiyonlarının değişimine sebep oluyormuş. Anemiye, yani kansızlığa ve otoimmün bağışıklık sistemi hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlayabiliyormuş. Kuru ve pürüzlü bir cilt oluyor ve saç dökülmesi, tırnak bozuklukları, görme sorunları yapabiliyor. İshal, iştahsızlık da çinkonun eksikliğinde belirtilerini gösterebiliyor.
0: Evet, yine araya gireceğim. Kozmetik olarak da şöyle düşün. Diyelim ki yani saçım dökülüyor ya da saçım parlak değil ya da işte tırnaklarım kırılıyor falan. Hanımlar, doğrudan gidip dıştan şu saç kremini alayım, şu bilmem neyi kullanayım, evet, şu tırnak bakım yağını alayım ile sadece o semptomları geçici olarak bastırmaya çalışıyorsunuz. Başım ağrıyor ve başımın ağrısının bir sebebi var. Onun yerine sadece baş ağrısı için, yani ağrı kesici alıyorum. Ben asıl sebebi iyileştirmiyorum normalde. Dolayısıyla onun etkisi geçtiğinde benim başım ağrımaya devam edecektir. Böyle semptomatik tedaviyle uğraşmayın. Gerçekten ana sebebini, kökünü kazımaya çalışırsak, gerçekten E vitaminimiz, çinkomuz vesairemiz doğru düzeyde olduğunda zaten o şeylere ihtiyacımız kalmayacak ya da ihtiyacımız azalacak. O zaman dıştan sürdüğümüz o ürünler vesaireler de daha çok işe yarar.
1: Kesinlikle.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani evet, böyle dıştan, içi çürümüş bir binanın dıştan istediğiniz kadar sıvısını güzel yapın. Evet. Olmuyor maalesef.
1: Evet, magnezyum eksikliğinin belirtilerinde iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk, halsizlik oluşabiliyor. Daha şiddetli vakalar ise kas ve krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık da görülebiliyormuş. Potasyum eksikliğinde kaslarda kendini hissettiriyor. Yeterli potasyumun alınamadığı durumlarda hem sinirler hem kaslar sağlıklı çalışamıyor. Vücutta sıvı dengesi sağlanamıyor. Tansiyonda kontrol altında tutamıyoruz tabii ki bu durumda. Böbrek taşı riski ve düşük kalsiyuma yol açıyormuş. Aşırı potasyum eksikliği de felce de götürebiliyormuş.
0: Bir de şu ne kadar ilginç değil mi? Mesela kalsiyum eksikliği bir şeye sebep oluyor ama bir şeyin eksikliği de kalsiyum eksikliğine sebep oluyor. Dolayısıyla bunlar dengede olmak zorunda. Yoksa işte o oradan onu etkiliyor, o oradan onu etkiliyor. O kadar mükemmel bir makine çalışıyor ki çünkü. Hepsi, bütün dişliler birbirini etkiliyor. Tekrar kamu spotu moduna geçiyoruz. Test yaptırınız efendim.
1: Evet, doktorunuza lütfen gerçekten görünün. Bunu kendim halledebilirim, gerek yok ya da eczaneye gideyim oradan öneri alayım gibi bir şey bence yapmayın. Doktorunuza, muhakkak hekiminize görünüp kan testlerinizi oluşturup oradan iyi bir yönlendirmeyle eksiklerinizi tamamlayın gerçekten. Kalsiyum eksikliğine geldik. Kemiklerin zayıflamasına sebep oluyor. Tırnaklarda deformasyon, kırılmalar oluşabiliyor. Deride kuruluk oluyor. Kas ağrıları, kramplar oluşabiliyor. Kısmi ya da yaygın şekilde epileptik nöbetler oluşabiliyormuş. Ağız çevresinde parmaklarda uyuşukluk ve karıncalanma hissi de oluyor. Bu aralar babamda da olan bir şey gerçekten. Ve çocukların dişlerinin gelişim bozukluklarına da, diş çürümelerine de sebep olabiliyor. Ve son olarak da geldik iyot eksikliğine. Biliyorsunuz tiroid sorunları yaratabiliyor. Doğadan ve besinler ile alınan iyotun yetersiz olması durumunda da büyüme geriliği, zeka ile ilgili sorunlara da sebep olabiliyormuş.
0: Evet, çocuklarda özellikle çok önemli. Aslında iyot çok ilginç çünkü biz İstanbul'da yaşıyoruz ve normalde burada deniz var.
1: Evet.
0: Ve iyot normalde solunarak alınabilen bir şey. İçmek zorunda değilsiniz normalde. Ama demek ki yeterince deniz kenarına ya gidemiyoruz ya da ikinci olasılık denizdeki iyot bize gelemiyor. Yani gerçekten denizin yakınına gitmemiz lazım. Sadece denizi olan bir şehirde yaşamak yeterli olmuyor anladığım kadarıyla. O yüzden zaten dedik ya, farkındalık çalışmalarına da deniz kenarına gidip uzun uzun derin derin nefes almak lazım.
1: Guatr, tiroid bezinde büyüme oluşabiliyormuş iyot eksikliğinde. Tiroid nodülü ve hipotiroid gibi birçok hastalığa da karşılaşılabiliyor.
0: Evet, ve bende var bundan. Son olarak söylemek istediğim şöyle bir şey var. Kendinize iyi bakın'dan kastım gerçekten de biraz bakın. Sizin bir üst potansiyeliniz var değerli gençler. Hı hı. Ve bütün dinleyenlerimiz, o potansiyele ulaşmayalım ki neden oramız buramız ağrıyarak sürünerek hayatı sürdürmeye devam edelim. Dünyanın her yerinde önleyici hekimlik diye bir şey gelişiyor. Bunlar önceden sizin ne gibi hastalıklara açık olduğunuzu vesaire tespit edebiliyorlar. Belki o düzeye ulaşamasak da hiç değilse kan testlerimizi düzenli olarak yaptırıp ileride mesela ufacık bir B12 eksikliği daha ciddi bir duruma geldiğinde daha ciddi semptomlarla bize geri dönecek. Bu böyle çığ gibi büyümeden önce ufacık ufacık bir farkındalıkla, yani beslenme düzenimizle alakalı 3-5 değişiklikle her şeyi aslında halledebilecekken müdahale edelim. Evet, benim gibi olmayın. Ben vakti zamanında iyot almış olsaydım şu anda hipotiroidi olmayacaktım. Çok teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için bugün de programımızın sonuna geldik. Her seferinde programın sonunda söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunma bilmişizdir. Hani azıcık da olsa. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Thanks. Close enough?
1: Rock and roll.
0: Okay. Or whatever this is.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitap

yapmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 18. Bölüm Başkâhin'in Soruşturması.
1: Başkâhin İsa'ya öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı. Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı iştenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. İsa bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin diyerek ona bir tokat attı. İsa ona eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster diye yanıtladı. Ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun? Bunun üzerine Hanan onu bağlı olarak başkâhin Kayafa'ya gönderdi.
0: Petrus'un ikinci ve üçüncü inkarı.
1: Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. Ona sen de onun öğrencilerinden değil misin dediler. Hayır değilim diyerek inkar etti. Başkâhinin kölelerinden biri Petrus'un kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus'a bahçede seni onunla birlikte görmedim mi diye sordu. Petrus yine inkar etti ve tam o anda horoz öttü.
0: İsa Vali Pilatus'un önünde.
1: Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. Bu adamı neyle suçluyorsunuz diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler. Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik. Pilatus, onu siz alın kendi yasanıza göre yargılayın dedi. Yahudi yetkililer, bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok dediler. Bu, İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diyordu. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona, sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun, yoksa başkaları mı sana söyledi? Pilatus, ben Yahudi miyim dedi. Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın? İsa, benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildi. Pilatus, demek sen bir kralsın öyle mi dedi. İsa, kral olduğumu sen söylüyorsun karşılığını verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. Pilatus ona gerçek nedir diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya Yahudilerin yanına çıktı. Onlara ben onda hiçbir suç görmüyorum dedi. Ama sizin bir geleneğiniz var. Her fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin kralını sizin için salıvermemi ister misiniz? Onlar yine bu adamı değil Barabba'yı isteriz diye bağırıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu.
0: 19. Bölüm İsa ölüme mahkum ediliyor.
1: O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor, selam ey Yahudilerin kralı diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere, işte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara işte o adam dedi. Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce çarmıha ger, çarmıha ger diye bağırıştılar. Pilatus onu siz alıp çarmıha gerin dedi. Ben onda bir suç bulamıyorum. Yahudiler şu karşılığı verdiler. Bizim bir yasamız var. Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor. Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu.

0: Yine vali konağına girip İsa'ya "Sen nereden geliyorsun?" diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. Pilatus "Benimle konuşmayacak mısın?" dedi. "Seni salıvermeye de çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun?" İsa "Sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı." diye karşılık verdi. Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktü. Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler "Bu adamı salıverirsen Sezar'ın dostu değilsin." diye bağırıştılar. "Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur." Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme İbranice'de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. Fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Pilatus Yahudilere "İşte sizin kralınız." dedi. Onlar "Yok et onu, yok et, çarmıha ger." diye bağırıştılar. Pilatus "Kralınızı mı çarmıha gereyim?" diye sordu. Başkâhinler "Sezar'dan başka kralımız yok." karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti.
1: İsa çarmıha geriliyor.
0: Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmığını kendisi taşıyıp kafatası, İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Orada onu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı. Pilatus bir de yafta yazıp çarmığın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı: "Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı." İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus'a "Yahudilerin kralı diye yazma" dediler. "Kendisi ben Yahudilerin kralıyım" dedi diye yaz. Pilatus "Ne yazdımsa yazdım" karşılığını verdi. Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine "Bunu yırtmayalım" dediler. "Kime düşecek?" diye kura çekelim. Bu olay şu kutsal yazı yerine gelsin diye oldu. Giysilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler. Bunları askerler yaptı. İsa'nın çarmığının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine "Anne, işte oğlum" dedi. Sonra öğrenciye "İşte annem" dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı.
1: İsa'nın ölümü.
0: Daha sonra İsa her şeyin artık tamamlandığını bilerek kutsal yazı yerine gelsin diye "Susadım" dedi. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca "Tamamlandı" dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan cesetlerin Şabat günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa ile birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu. Yine başka bir yazıda bedenini değiştiklerine bakacaklar deniyor.
1: İsa'nın gömülmesi.
0: Bundan sonra Aramatyalı Yusuf İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceliğin İsa'nın yanına gelen Nikodim de 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geldi. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak Onu baharatla keten bezlere sardılar. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular.
1: 20. Bölüm İsa'nın Dirilişi.
0: Haftanın ilk günü erkenden ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. "Rabbi mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz," dedi. Bunun üzerine Petrus da öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı, keten bezleri orada serili gördü ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem, "Rabbimi almışlar," dedi. "Onu nereye koyduklarını bilmiyorum." Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada, ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" dedi. "Kimi arıyorsun?" Meryem onu bahçıvan sanarak, "Efendim," dedi. "Eğer onu sen götürdünse, nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım." İsa ona, "Meryem," dedi. O da döndü. İsa'ya İbranice, "Rabbuni," dedi. "Rabbuni, öğretmenim," demektir. İsa, "Bana dokunma," dedi. "Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum." Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, "Rabbi gördüm," dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı.
1: İsa öğrencilerine görünüyor.
0: Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup "Size esenlik olsun," dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara "Size esenlik olsun," dedi. "Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum." Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek "Kutsal ruhu alın," dedi. "Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır."
1: İsa Thomas'a görünüyor.
0: 12'lerden biri, ikiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona "Biz Rabbi gördük," dediler. Thomas ise "Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam," dedi. 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. "Size esenlik olsun," dedi. Sonra Thomas'a "Parmağını uzat," dedi. "Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol." Thomas ona "Rabbim ve Tanrım," diye yanıtladı. İsa, "Beni gördüğün için mi iman ettin?" dedi. "Görmeden iman edenlere ne mutlu." İsa öğrencilerin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştı.
1: 21. Bölüm İsa Göl Kenarında.
0: Bundan sonra İsa, Taberiye Gölü'nün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus, ikiz diye anılan Thomas, Celile'nin Kana köyünden Natanel, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere, ben balık tutmaya gidiyorum dedi. Onlar, biz de seninle geliyoruz dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar. Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler onun İsa olduğunu anlamadılar. İsa, çocuklar balığınız yok mu diye sordu. Yok dediler. İsa, ağı teknenin sağ yanına atın tutarsınız dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlardı. İsa'nın sevdiği öğrencisi Petrus'a bu Rab'dir dedi. Simon Petrus onun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa onlara, şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin dedi. Simon Petrus tekneye atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara, gelin yemek yiyin dedi. Öğrencilerden hiçbiri ona, sen kimsin diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu, İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü.
1: İsa ile Petrus.
0: Yemekten sonra İsa Simon Petrus'a, Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Petrus, evet ya Rab dedi, seni sevdiğimi bilirsin. İsa ona, kuzularımı otlat dedi. İkinci kez yine ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. O da, evet ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin dedi. İsa ona, koyunlarımı güt dedi. Üçüncü kez ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez beni seviyor musun diye sormasına üzüldü. Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin dedi. İsa ona, koyunlarımı otlat. Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona ardımdan gel dedi. Petrus arkasına döndü, İsa'nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve ''Ya Rab sana kim ihanet edecek?'' diye soran öğrenciydi. Petrus onu görünce İsa'ya ''Ya Rab, ya bu ne olacak?'' diye sordu. İsa, ''Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne diyor? Sen ardımdan gel.'' Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a ''O ölmeyecek'' dememişti. Sadece ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne demişti. Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz. İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light. Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
4: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
3: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
5: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
6: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
5: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

yourself. Can't do that.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.